Annem. Yaş 40 oldu. 30 yılım gurbet oldu annem. Hep içimde bir özlem, hep içimde bir hasretim anam. 30 yılın gurbetinde acılar çektim, aç yattım. Bazen köprü altlarını evim, bazen parkları bahçemiz sandım. Ama anam seni çok özledim ya. Kardeşlerimle oynamayı, hani sen kızardın ya benim. Babam kızdığında döverdi bizi. Ya insan babasının dövmesini özler mi? Onu da özledim be anam. Babamın dövmesini de özledim. Seni çok seviyorum anam. Seni çok seviyorum anam.

Kalın özüm. Kurudu içimde hep sevgi gülleri. Ben artık ne olur gönlüm sevmesin. İçimde hislerin kirlenmiş izleri. Yüzümde nefretin gizleri kalmış. Aklımda fikrimde hep vefasızlık. Şeytana kanmaya gözlerim dalmış. Elimle kazdırdım öfkene kabrini. Gönlümde gezme

0: Radyo Lider İzmir.
1: Neden bana sımsıkı sarıldın bugün? Söyle neden?
2: Çünkü seni hala diller gibi seviyorum Dil. Çok uğraştım seni unutmak için. Seni kalbimden, aklımdan, aldığım her nefesten silmek için. Ama yapamadım, beceremedim. Ama sen benim canımı çok yaktın. Seni seviyor olmaktan korkuyorum artık Dil. Anlamıyor musun? Sana seni sevdiğimi söylersem tekrar silahını kafama yaslayacaksın. Tekrar kalbimi yalanlarında delik deşik edeceksin. Tekrar beni soğuk hapishane köşelerinde sensiz, gözlerinsiz, aşksız, sevgisiz bırakacaksın.

ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum

Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak, hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güne.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba

0: kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımı sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm buzlar arasında kalır belki.

sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklına her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kaybolmaya.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Bahardım, kış oldum, sevdaydım, suç oldum, el gibi unutuldum. Ben ömürlük bir aşkla

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.

serin sessiz esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum, büyüdün de şimdi.

0: gider İzmir.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim,

Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarıma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldızı çırmak varken, o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştı. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef bakmal bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği dünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağım da şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey annem.

0: sabah anne bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir...
1: Burası...

Cümleten selamun aleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Huzur içerisinde güzel bir hafta dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kabalada ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir hafta diliyorum. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. İki güzel şarkının hemen akabinde sırasıyla mesajlarınızı paylaşacağım gecenin ilerleyen saatine kadar. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

Baba Müslüm'ünki güzel şarkısıyla bismillah dedik. Haftamızın ilk güzel gününde ilk güzel programımızı inşallah Baba Müslüm'ünki güzel şarkısıyla açtık. Cezaevinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim tekrardan cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Duyanlar duymayan kardeşlerimize, kardeşiniz huzurda. Gecenin ilerleyen saatine kadar sırasıyla mesajlarınızı paylaşacağım. Hadi bakalım bismillah günün ilk mesajıyla. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B10'dan Mustafa Apak, Burkan Karademir'e, Zeki Emre Aydın'a, B10'daki Japon Emre'ye, Çılgın İzzet'e selam olsun. Ayrı akvaryumlarda olsak da aynı okyanusta görüşmek dileğiyle. Ben T4A2 koşulan Mahir Gökçe, benimle aynı kaderi paylaşan abim Big Boss Barış Doğan. Doğum günün kutlu olsun inşallah. Bir dahaki doğum gününü ailenle geçirmen dileğiyle Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Ben hemen cezaevi C10 koğuşuna yatmakta olan Cenk Savaş babam inşallah iyisindir. Seni çok özledik. Seni çok seviyoruz Çınar da. Ben de çok iyiyiz. Annem bize çok iyi bakıyor. Sen de kendine çok iyi bak çocukların Adasu ve Çınar. Ben hemen cezaevi C10 koğuşuna yatmakta olan Cenk Savaş. Cenk umarım iyisindir. Bizleri sorarsan çok iyiyiz. Her şey yolunda. Tek eksiğimiz sensin. Az kaldı yanımızda olacaksın. Kendine çok iyi bak. Seni seven ve yolunu gözleyen insanların olduğunu unutma. Seni seviyoruz ve özlemle bekliyoruz. Leyla Kaleli sana şarkı armağan ediyoruz. Azar Bülbül'den Kör Kurşun. Ben T4A2 doğanlar koşulan Ateş, öncelikle kral dedem Mümin Doğan ve beylerin ağası Emre Doğan, ellerinizden öpüyorum. Bugüne

bugünü. Evet, bugünü özel yapan tek şey ise canımdan çok sevdiğim abim. Diğer namı der, diğer Big Boss Barış Doğan. Bu gaddar dünyada bir yaş daha almışsındır. Niye? Nice sağlıklı diyelim. Nice sağlıklı özgür günlere Aslan abim. Bu özel günde Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitiyorum. Özgür yarınlarda elbet görüşmek dileğiyle. Hemen sayfamızı yenileyelim. Evet, şöyle bir açalım. Ben T4 A2 koğuşundan Emre Doğan. Bugün benim için çok kıymetli, değerli canım kanım abisinin koçu Kral Paşam doğum günün. İyi ki doğdun, iyi ki varsın aslan parçam. İnşallah burada geçirdiğin son yaş günün olsun. Söndürdün. Yanlışlık var. Işıkları söndürün. Işıkları Big Boss kardeşim aydınlatacak her yeri. Seni her şeyden çok seven abin Emre Doğan. Şaklan cezaevinde bulunan Arap Ahmet abim, özgür günler yakın Rabbi sabret. Allah yar ve yardımcımızdır. Tüm kader mahkumlarının Allah yardımcısı olsun. Arap Ahmet, Ahmet Tinazlar için Azar Bülbül'den yaz gününde kar yağıyor. Çalarsanız sevinirim kardeşlerim. Burada abi merak etme Hamdi. Ben Eşref Paşa'dan Senem. Menemen A15'te kalan kardeşim Yahya Şimşek doğum günün kutluyorum. Onu çok seviyoruz. Herkesin selamları var. İyi ki benim kardeşimsin. Gece not, hiç kimse senin karanlığını ışıklandırmak için yıldızlar arasından çıkıp gelmeyecek, kendine ışık ol. Bergama M-Tipi kapalı cezaevinde olan Uğur Kökten Türk için aynadan gelincik şarkısı armağan olsun paşama. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, nasılsın, iyi misin? Ben Yamanlardan Coşkun Sapancı. Aleykümselam Coşkun kardeşim, çok şükür. Menemen kapalı ceza infaz kurumunda yatan kardeşlerim Cengiz Sapancı ile Ümit Ölçüm'e en kısa zamanda tahliye olma dileğimle, sevgi ve saygılarımla selamlarımı iletiyorum. İzmir hapishanelerinde yatan tüm Yamanlar çocuklarına selam olsun. Özgür günlerde sizleri seven dostunuz Coşkun Sapancı. Şakran C5'te yatmakta olan rüyasından Eşref'e mektup gönderdim. Teslim edildi. 2 gün içinde elinde olur. Yazdıklarımı çok iyi oku. Hakkımızda hayırlısı olsun. Sağ salim çıkmanı diliyorum. Nülüfer'den inkar etme şarkısı armağan olsun. Murat abim merhaba. T1-B3 koğuşuna yatmakta olan eşim Hiko Cayvas. Aslan kocam, iyi ki doğmuşsun. İyi ki benim olmuşsun. Sen benim en sağlam dostum, en sağlam limanım. Yıkılmaz dağım, her şeyimsin. Nice özgür yılların olsun benimle, çocuklarınla inşallah. Bu yıl böyle oldu. Diğer bütün yıllar dışarıda olman dileğiyle seni çok seviyorum. Sen aslan gibi yat, ben aslan gibi beklerim. Bunu unutma Gizo Cayvas. Murat abim kolay gelsin. T1-B3 koğuşuna olan kocam Hiko Cayvaz. Bu cezalar seni yıldırmaz, anca kilo aldırır. Bizleri sakın düşünme. Sen iyisen biziz. Bak arkanda 3 tane aslan gibi erkek evladın var. Seni 4 gözle bekliyorlar. Elbet bir gün o güneş bize de doğar. Seni çok seviyorum. İyi ki benimsin. İyi ki varsın. Bu yeni yaşın seni bize getirsin. Derya bedavacıdan canımın içi sana gelsin. Çalarsan sevinirim Murat abim. Aleyküm selam kız kardeşim. Her şeyin bir tık fazlası eniştelerin kralı, iyi ki doğdun. En yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle, çok beklenensin bacın. Böyle bir mesaj var kardeşlerim. Biladerim Hikom, iyi ki doğdun kardeşim. Nice birlikte yıllarımız olsun en yakın zamanda Nevzat. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyim. Murat abim ben T1-B3 koğuşundan Hikmet Cayvaz. Aleykümselam Hikmet kardeşim. Buradan senin aracınla doğum günümü kutlayan başta ağabeyim Taşkın Eleptos, koğuş arkadaşlarıma, eşime, çocuklarıma, kardeşlerime, yeğenlerime, beni seven, düşünen bu koca aileme ve arkadaşlarıma, dostlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Gece bir de söz bırakmak istiyorum. Bu şehir bizi adaletimizden pek sevmez ama ismimizi çok duyar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle elbet bir gün Hikmet Cayvaz. Sağ ol Hikmet kardeşim. Evet, tamam, bir kez daha sayfamızı yenileyelim. Şöyle bir açalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ali'dan Diyadin. Aleykümselam Diyadin kardeşim. Kadın kapalı C6 koğuşun olan Dilor Reis'e selam olsun. Mektubu aldım, çok teşekkür ederim. Geçmiş bayramın da mübarek olsun. Yanında bulunan Ecem Nur'a da selam olsun. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak Hüseyin. Kağıttan ya beni güldür ya öldür şarkısı armağan olsun. Aslan dayım Savaş Aktaş. Seni çok özledim, iyi ki varsın. Sen benim sırtımı dayadım, en güçlü dağsın. Seni çok özledim. En kısa zamanda dayım Savaş Aktaş. Görüşeceğiz yeğenin Kemal Kaplan.
Aslan dayım, Savaş Aktaş, Hasan dayımın, Doğukan'ın, Umut abinin, herkesin sana çok selamları var. Seni çok seviyoruz. Bayrakta, Sancak'ta Savaş Aktaş, Ahmet dayımın da ellerinden öperim. Yeğenin Kemal Kaplan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Domdom. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Emir Acar ve koğuşunda abilik kardeşlik yaptığım Murat Deveci, Yusuf İslam Emirbo, Arda Kuvaoğlu selam olsun bu derlere. Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız armağan olsun. Murat abi, ben Şakran T3C5'te yatmakta olan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Domdom. Buradan farklı kurumlarda yatan aslan abilerim Bengin, Orhan, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Şahin Engin. Ayrıyeten dostlarım Yıldırım Bozla ve Mert Işıklı'ya selam olsun. Bu derlere benden biz yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Murat Bey, Şakran Kapalı Kadın Cezaevinde bulunan kızım Reyhan'a Yavuz Bingöl'den Kara Tren türküsünü armağan etmek istiyorum. Lütfen kızımla birlikte tüm B7 koğuşunda bulunan güzel kadınlara hediyemiz olsun. Hepsini Allah kurtarsın, sevdiklerine kavuştursun inşallah. Canım oğlum Arda Çalışkan, T3C5 koğuşuna yatmakta olan, seni o kadar çok özledim ki sesine kurban olduğum Arda deyince ağzımdan bir tane değil 50 tane Ardam çıkıyordu. Sanki Allah insanı çok sevdiğiyle sınarmış. Seninle sınandım evladım, çocuğum. Güzel günlerin gelmesini dört gözle bekliyorum. Canımın içi, seni çok seviyorum. İbrahim Tatlıses'ten Hasret Kaldım şarkısı armağan olsun. Şakran T4'te yatan eşim Yılmaz'a sevgi ve selamlarımla. Seçil doğru sandıklarım mer hep yalanlar şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben C5 koğuşundan Havva Ünal, T3C10 koğuşuna olan sevgilim İbrahim Akar radyo başına. Canım nasılsın, iyi misin? Annemi birkaç gündür aramıyorsun. Bir sıkıntı mı var? Merak ediyorum. Bana haber verirsen çok sevinirim. Bizim için Blok 3'ten Kayıp Kalp şarkısı bize gelsin seni. Çok seviyorum canım sevgilim. Hürü Çeliker radyo başına. Ali Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan C7 koğuşundan canımdan çok sevdim. Biricik aşkıma gelsin Latif Doğan'dan Sözüm Söz. Ölümüne seveceğim şarkısı canımdan çok sevdiğim aşkım Hürü Çeliker aşkıma gelsin. Seni çok seviyorum canım aşkım. Seni çok özledim, seni çok seviyorum aşkım. Gönderen Yiğit Aziz. Hürü Çelik radyo başına. Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan C7 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim canım aşkıma gelsin bu şarkı Latif Doğan'dan. Hangi günüm var sensiz gün diye, hangi canım var sensiz can diye şarkısı biricik aşkıma armağan olsun. Seni çok seviyorum, seni çok özledim, sen canımın içi canım, seni sevdiğim, seni seviyorum diyelim. Gönderen Yiğit Aziz. Ben T4A2 Doğanlar koğuşundan Emircan Yatan, aslan abim Big Boss Barış Doğan, abim doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününe ailen ve sevdiklerinle kutlarsın inşallah. Bengür Çeşme'den Umut Aygören, Şakran T4'te yatan abim İbrahim Dündar, abim ne yapıyorsun, iyisindir inşallah, seni çok özledim, seni çok seviyorum. Mahkemede bana baktığın anlar aklımdan çıkmıyor. Mahkemede sıkılma abi, Allah'tan ümit kesilmez. Seni çok özledim, Allah bizi kavuştursun inşallah. Aynı eski günlerdeki gibi olacağız, hep beraber olacağız seni. Çok severim kardeşin, senin her zaman arkanda. Biz ölesiye kadar abi kardeşiz. Mahsun Kırmızıgül'den Keke şarkısı benden sana gelsin. Allah'a emanet ol. Ben T2 A4 Doğanlar koğuşundan Cihan Kublay, bugün canım kardeşim Big Boss Barış Doğan'ın doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde kutlaman dileğiyle seni seven abin Cihan Kublay. B1 koğuşuna yatmakta olan Helin Aydın, aslan dostum. Sayılı gün çabuk geçer gözümün nuru. Sabret, dua et, inanıyorum her şey çok güzel olacak. Annenler ile haber yolla. Saati ve yeri gelmedi deme, mutlaka orada olacağım. Mektup atmıyorum o gelene kadar. Sen çıkmış olacaksın çünkü dostum, seni çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben T4A2 Doğanlar koğuşundan Adilcan, hep bildik can dostum olan Big Boss Barış Doğan, doğum günün kutlu olsun. Bir sonraki doğum gününü özgür günlerde kutlaman dileğiyle seni seven kardeşin Tepecikli Adilcan, hep bildik. Ben T4A2 Doğanlar koğuşundan Adanalı Hasan Demirba, burada benim için kıymetli ve bir o kadar da değerli olan kadim dostum Big Boss Barış Doğan, doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım inşallah. Bir dahaki doğum gününü özgür yarınlarda kutlaman dileğiyle seni seven Adanalı Hasu. Ben Ersin Doğan kardeşim Barış Doğan, doğum günün kutlu olsun paşam, nice mutlu yılların olsun. Allah'ım bu yıl sana özgürlüğünü nasip etsin. Az kaldı son 11 gün, elbet bir gün Barış Doğan.
Ben Ersin Doğan, kardeşim Barış Doğan. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yılların olsun aslan kardeşim benim. Bugün çalan bütün şarkılar sana armağan olsun elbet bir gün Barış Doğan. Aslan Doğan amcam Barış Doğan, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllara, bir dahaki yıl doğum gününü özgürlüğünde kutlarsın, seni seven yeğenin Meral Aslan Doğan. Enes Demir abim Barış Doğan, doğum gününü kutluyorum, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllara, seni seven Reis Enes. T4A2'de yatan kardeşim Barış Doğan, ben abin Ersin Doğan, doğum günün kutlu olsun aslanım. Biz kaybedeceğimiz her şeyi kaybettik, şimdi kaybedeceği olanlar düşünsün. Allah'a ötten zarardayım, ziyandayım, çalarsan sevinirim. Murat abi sana da hayırlı geceler, sağ ol kardeşim. Aslan kardeşim Barış Doğan, bu bizsiz son doğum günün, Allah izin verirse özgür günler yakındır, aslan kafese sığmaz. Doğum günün kutlu olsun Big Boss Barış Doğan, seni seven kardeşin Onur İlhan. Ben Gültepe'den Pala Ferdi Aslan, İkinoğlu'da yatan canım kardeşi Verdinç Ballıkaya, Allah sana yardım etsin. Biliyorum çok zor durumun, senin de kaderin buymuş. Elden hiçbir şey gelmiyor, hep aklımdasın. Çok değerli abim Yamanlardan Eren, Öncü ve Kral Emrah Doğan'a da bin selam olsun. Allah yardımcınız olsun. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Emre Buhan, koğuşumuzun derdisi canım kardeşim, dostum, kral, Big Boss Barış Doğan, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Allah inşallah bir sonraki doğum gününü özgürce ailenle nice seneler kutlamayı nasip etsin. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Emre Buhan, koğuşumuzda canım kirvem yoldaşım Big Boss Barış Doğan'ın doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice sağlıklı, mutlu, umutlu yıllar, iyi ki tanıdım seni. Hikmet canım kardeşim, çocuklarımın maddi ve manevi yanında duran aslan enişteleri. Gerçi sen enişteden daha öte baba yarısı, iyi ki doğdun, nice mutlu yaşlara, bir dahaki doğum gününde yanımızdasın. Şakran cezaevinde yatan Hikmet Ayvaz'a Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan etmek istiyorum. T2C5 Özcan Arap Aslan Demir Parmaklıklar, araya girse de kalbimiz seninle, seni çok seviyoruz Eylül ve Başak. Ben Adem Kaya, bugün kardeşim Big Boss Barış Doğan'ın doğum günlerini işten dileklerimle, samimi duygularımla kutluyorum. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu, özgür yarınların olsun inşallah. Rabbim gönlüne göre versin aslan dostum. Ben Adem Kaya, benim için değerli olan öncelikle T4A2 koğuşunun atası babası Kral Mümin Doğan'ın ellerinden öper, saygıyla selam ederim. Canım kanım öz abim Cihan Kaya, aslan abim Emre Doğan, dostum Fafi Salih Dursun, Karadun Mami ismini sayıp sayamadım, bütün dostlara selam olsun. Cüneyt Çelik, Yusuf İslam Ergül'e de selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sizleri seven Adem Kaya. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Ferdi Meşe Koparan, öncelikle saygıdeğer kral abim Mümin Doğan'a, can arkadaşım yol yemez Emre Doğan'a selam ederim. Yakışıklı, karizmatik iki gözüm Big Boss Barış Doğan, doğum gününü kutluyorum. Millet aleme, alem sana hasta Ferdi Meşe Koparan'dan saygı ve sevgilerle. Ben T4A8 Koğuşu'ndan İbrahim Akbaş, canım abim Ferhat Arslan, doğum günün kutlu olsun, yeni yaşın sana özgürlük getirsin. Ferhat abi doğum günün kutlu olsun, nice özgür senelere, Metin Akbaş. Ferhat Arslan benim kadim dostum, doğum günün enişten dileklerimle kutluyorum. Dilerim Allah'tan en kısa zamanda özgür günlerde görüşmek üzere. Sana ve bütün kader mahkumlarına sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İstanbul Bağcılar'dan Turgut Balcı ben. Rabbime emanetsin. Hikmet Cayvaz, her şeyin bir tık fazlası, eniştelerin kralı, iyi ki doğdun, en yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle, çok beklenensin bacın. Murat abi kolay gelsin, aslan babam iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice mutlu senelere, yeni yaşında Rabbim biz de geçirmeyi nasip etsin. Bugün değil ama elbet bir gün babam, cezalar bizi yıldırmaz ancak kilo alır. Hikmet Cayvaz, ilk göz ağrın Alp Doğan Cayvaz, babama Ayazar Doğan'dan baba şarkısı armağan ediyorum. Şakran Kapalı'dan Burak Baran, ışığımı bulamıyorsam seninle karanlığa da varım, Gülşen Gözü Karalım şarkısı armağan olsun. Ben Nisanur Aslan annem Çimen Tepeli Ayşegül, seni dışarıda aslanlar gibi yetiştirdiğin kızların bekliyor. Bu devran hep dönüyor ama sahne her zaman senin, sende öyle bir yürek var ki ne bu cezalardan korkacak ne de bu iki kızını unutacak. Bir gece ansızın Çimen Tepeli Ayşegül, buradan teyzemlere de çok selam olsun. Diyarbakırlı Şiko, Ankaralı Türkan, siz canınızı sıkmayın, Allah büyük.
Avukat en kısa sürede gelecek yanınıza. Annem seni çok seviyorum. Kızım burada senin namını yürütüyor. Seni seven ve sabırsızlıkla

0: yarım gelen bir mesajımız.
1: Murat abi, ben kadın kapalı B5 koğuştan tahliye olan balımsu, B6 koğuşuna yatmakta olan halam Salih hep Bektaşoğlu, yeğenim Gizem Akın gece bir söz bırakmak istiyorum. Herkes kendi ayıbının hammalıdır. Kusur arayan heybesine baksın. Bizler koşulda aslan gibiyiz. Gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Elmas'tan senin için. Senin için 8 sene yatarım var. T2A18'de yatmakta olan Enis Kaya, ben Yağmur. Senin için çıkarttığım hattı arar mısın Enis? Konuşacaklarım var sende, bekliyorum. Murat abi, ben Gönül Baba Çörs. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan annem Gülşah. Baba Çörs başımın belası candan. Baba Çörs Berivan Kays. Asalet soydan gelir. Sonradan değil kediden aslan. Kediden aslan olmaz Gönül Baba Çörs. Ben Şakran Kadın Kapalı, C9 koşulan Elvan Ergün, değerli dostlarım Kuruçaylı Dudu, İstanbullu Gülşah Türkmen, Zehra İri Özlem, Parlak Figen, Demir Bornovalı Enisim, İdris, değerli dostlarıma Şura İskender'den, derinlere iniyorum Sarı Civciv Ordulu Reyhan. Ben Esma Yüzbaylar, Kadın Kapalı yatan Candan Baba Çörs, yani namı değerlisi Candan Mami, bütün gün bizdeydi, yarın görüşüne geliyoruz, seni çok seviyoruz. Murat amca kolay gelsin, canım babam iyi ki varsın, bir ömür boyu beraber olalım inşallah. İyi ki doğdun canım babam, Allah sana uzun ömürler versin. Hikmet Cayvaz oğlun aslan babama yeraltı şarkısı armağan ediyorum. Aleyküm selam kardeşim benim. Ben T2018 koğuşundan Erdi Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kardeşim Ercan Küleş, başta olmak üzere Ödemiş'te yatan dostum Ferhat Karatay, Foça açıkta yatan Sertan Yılmaz, abim Ali Kemal Gürcan, namı der AK-47, ismini saydım canlara bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2018 koğuşundan Erdi Bilgiç, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan yoldaşım iki gözüm Ercan Küleş, canım kanım İsmail Bilgiç, aslan kardeşim Ozan, Dahan Cem Acar, Apo Yenici, Ufuk Polat, Barış Uzun, Mehmet Ali Erbil, Musa Akkaya, Ömer Karakaş ve aynı kurumda bulundum aslan dayılarım İsmail Altunda ve Şehmus Altunda, bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben İsmet İlhan, aleykümselam İsmet kardeşim. T4A4'te yatmakta olan canım abim Mazlum Şenkür, Öcü dayım Faruk Vardar, Burak Yula, Emirhan Yulo, Özkan Savcı, Barış Temel, tüm kader mahkumlarına selam olsun. İçeri giren küçülmez, sabrı olan büyür. Şakran Kadın Kapalı, C9, ben C9'dan Dudu Atçı, dostlarım olan Bornovalı Hazime Nur Erbil, yanlışlık var, Nazire Ur Erbil, yanlış yazmışlar. Boncuklara fısıldayan Sedef Kara, koğuşun sarı papatyası Reyhan Tuç, Sakaryalı döndü pala gece sözüm, hasret dilde dua gözde yaş kalpte sızıdır. Uygar Donay'dan hasret armağan olsun. Ben Çimentepe'nin Mehmet Alp, kadın kapalı B6'da yatan karım Fatmam Escobar'ım, öyle özledim ki seni anlatamam. Anlar mısın sana olan hislerimi, mutluluğun, sevincim, her şeyim senin kollarında gizli. Rabbime duamdır kavuştursun seni bana, bana da seni, ümidim sensin. Sen de başkası mutlu edemez ki beni, muhtacım sana, ihtiyacım var sana, gel beni benden alan sevgili, her şeyim Escobar'ım. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, Şakran 3 nolda yatmakta olan sevdiğim kalbim adam Doğuş Kalyon radyo başına. Seni çok özledim kalbim, kavuşmamıza çok az kaldı nefesim, seni çok seviyorum elbet dodam, sen de seviyorsun Murat abim, sağ ol kardeşim benim. Ben T4A2 Doğanlar koşulan Emre Buhan, canım kardeşim kral Big Boss Barış Doğan ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Saraylar saltanatlar çöker, kan susar bir gün zulüm biter, menekşeler açılır üstümüzde, leylaklar da güler, bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarın için direnenler. Murat abim, ben C6 koğuşundan Gülay Vardar, C16 koğuşuna iki gözüm olan Evru Göçük. Sen iyi olmazsan ben de iyi olmam. Seni dünyalarda değişmem. Çok seviyorum seni annem. Sen benim canımın parçasısın. Çimentepeli Ayşegül Diyarbakırlı Şükom. Gözde İbinli Sıla Söğüt. Kırılacakla dalımız kalmadı. Gücü yeten ağacı söksün. C16'nın kızları Yaren, Şirvan, Zeyno, Sevgi, Aycığıma iyi bakın. Abi derlerim için ne olur İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım çalar mısın? T4A2 koğuşundan namı der Fafim, inşallah radyo başındadır. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlüğü yaşatıyor mu sanıyorsun? Sen orada, ben burada. Büyük aşklar yürek ister, kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet bir gün canımın içi.

John bir koğuşuna bulunan Büşra Aksu'ya, ben Tarık'ın. Bazı insanlar vardır, aklına geldiğinde yüzünde istemsiz bir tebessüm bırakır. Sen de benim için öylesin, günün nasıl geçtiğini fark etmiyor. Adını duymam bile içimi ısıtmaya yetiyor. Bazen seni düşünürken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Sanki dünyanın bütün gürültüsü susuyor da geriye sadece sen kalıyorsun. Bu gece sana sana çalan bütün şarkıları armağan ediyorum. Çünkü ne kadar uzak olursan ol, kalbim hep sana doğru yürümeyi seçiyor. Yarım gelen bir mesajımız. Aslan oğlum Barış Doğan, ben baban Mümin Doğan. Koçum inşallah burada kutların, son doğum günün olur. Yeni yaşın sana özgürlüğünü nasip etsin. İyi ki doğmuşsun. Seni seven baban Mümin Doğan. Şakran T4 B12'de bulunan canım babam Mehmet Kayıskıran'a gelsin. Aslan babam, seni çok özledik, seni çok seviyoruz. Allah'ıma emanetsin. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Kızın Berfin'den ve tüm sevdiklerinden hasret dolu sevgiler. Bu şarkı babama gelsin. Oy hasret Uygar Doğanay. Ben Gamze Yorulmaz hükümdarım, Caner Kaptan bir tanem. Yarın saat 6.30'da Pınar'ı arayacağım. Sesini duymak istiyorum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Şakran T2 C10 koğuşundaki Şehmus Altun da canım babam ve amcam. Zaman ne kadar zor akarsa aksın, sonundaki kavuşma olan inancımız tam radyonun sesi, kalbimize umut. Yüzünüze tebessüm olsun, sizi çok seviyoruz. Sabır ve hasretle yolunu gözlüyoruz. Hatice Altun da ve Sevim. Evinden Mem Ararat. Hemen mesajları da okuyalım. Murat abi, ben Bayraklı'dan adaşım Murat Altun. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ ol Murat kardeşim. Buradan İzmir Kapalı Kadın Cezaevi. C16 koğuştan bulunan her şeyim, kalbimin tek sahibi, gözlerimi onunla mühürledim. Nereye baksam onu gördüm, adına kurban oldum. Selen Altun'a selamlarımı iletirken tüm kader mahkumlarına, C16'da yatan bütün kardeşlerime, ablalarıma selam olsun. Bir gün güneş elbet sizin için de doğacak ama artık güneş bizim için doğsun sevdiğim. Hasret sevginin en güzel sınavı derler Rabbim. Bir daha yarım gelen bir mesaj kardeşimizin. Ben Adana Osmaniye bir nolu T tipinden Hatip Erkoş, İzmir Kadın Kapalı C16 koşuna bulunan her şeyim yaren Baz Radyo başına. Seni çok seviyorum dünya. Seni her koşulda sevecek bir sevgilin var. Hiçbir şey bizden önemli değil. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Beni yenen hep sen ol. Bızıkçılık yaparsam aşk çarpsın, tefodan bir dünyasın. C16'nın prensesi, kalbimin en saf yer yarenime gelsin. Kader ortaklarına da selam olsun. İyi yayınlar Murat abi. Sağ ol Hatip kardeşim. Ben C16'dan Murtakeli Zeynep Turan, benim canımın candan kardeşlerim Sevgi Kavak, Huzur Cambaz Hüsne Toprak ve onun derdisi Deniz Dönüş Kılıç Aslan. Hatice Beseniç, Murat abi geceye bir söz bırakmak istiyorum. Giderse gençliğimizden gider, cesaretimizden asla. Bu arada beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Bu derler için Hazar Yıldız'dan bu aralar benim sana ihtiyacım var. Çalarsan sevinirim. Şimdiden iyi yayınlar Murat abim. Sağ ol kız kardeşim. Ben C16'dan Ebru Göçük. C6'da olan Gizli Sevdam radyo başına. Seni çok özledim. Sensiz olmuyor. Gizli Sevdam'a bir söz bırakmak istiyorum. Sensiz zaman çok yavaş, hükmü olan değil, yüreği olan yargılasın. Gökhan Namlı'dan özledim benden, C6'nın güneşine gelsin. Elbet bir gün sevdiğim, sana da iyi akşamlar Murat abim. Sağ ol kız kardeşim. Murat abi ben C16'dan Gözde İbinli. C14 koğuşuna bulunan canımın canı Azrail Sıla Söğüt. Seni çok özledim. Ben senin yanında özgürüm. Sen gidince mahkum olduğumu anladım. Az daha sabır, elbet bir gün seni seviyorum. Emrah'tan ihtiyacı var. Çalarsan sevinirim. Hayırlı geceler abim. Sağ ol kız kardeşim. Hürü Çeliker radyo başına. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan C7 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim, canımın içi aşkıma gelsin Ahmet Kaya'dan. Ciğerim kanıyor, yüreğim yanıyor, olmasaydı sonumuz böyle. Ahmet Kaya'nın bu şarkısını çalar mısınız abi? Onu çok seviyorum. Gönlümün sonuna kadar hep, şöyle diyelim, ömrümün sonuna kadar hep seveceğim. Ölüm bizi ayırana dek seni çok seviyorum canım aşkım. Manisa merkezden gönderen Yiğit Aziz. Kardeşlerim, buraya bir günümüzü bıraktık. Bir güzel şarkıdan sonra, evet bir güzel şarkıdan sonra devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuş. Aleykümselam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş, Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, İki Gözüm Emin Aslan yani Balta Muhammed Ali, Tütüncü Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah Volkan, Bineker Selahattin Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğan'a, abim Fırat Gezgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er. Bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleykümselam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özel, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret Volkan, Bineker Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan yani EFO, aynı koğuşta bulundum Can abilerim, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Diğer Kardeş, Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Ok. Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not: Sen cansın Murat abi. Sana da hayırlı yayınlar Eyüphan. 3 gecedir yatamadım. Şarkısı Aslan abim Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun, sizler de öyle. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, Diğer Kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, İki Gözüm, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A24 koğuştan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok. 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar. Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıdan mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var.
Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla, çıtalarla, sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım, voltalarda unuttum, tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim.

0: da unuttum, tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm, gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar.
1: Bir nolu avunuş, Kubilay Bozbey'e selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlara selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamlar, aleyküm selam. Ben T3B9'dan Zeki Okan. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım derle abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlar. Şeytan Maz Mami der. Namı der Şeytan Serdal Berşan Polat Murat Duman Uğur Kocacık Bergamalı Batu Fevzican Karadeniz Balıkçı Özgün Muhammed Şekerci Emrecan Altun Ahmet Acar ve ikinolda olan derli abim Adil Soner Özinal ve bin selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek. Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Rahatsız Baran Altın'la Doğukan Akdemir, Yol Yemez Kadir Demir, Emirdal Dura selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz. Zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Murat abi, ben Şakran T3, C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt, başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, namı der abim Alman Fırat Keskin, namı der abim Meşgul Serhat Say, abim Çamlıkuleli, Reco Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Sayar, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mami Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altın'la Doğukan Akdemir, Yol Yemez Kadir Demir, Emirdal Dura selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz, zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Beraber yatmakta oğlum Ahit, abilerim, kardeşlerim, başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Yusuf Güler, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran, daha ismini saymadım, tüm herkese selam olsun. Cesaretten de korku rüzgarı esmez, aslanlar gibi yaşayayım. Ben Eyüp Sayan. Eyüp Sayan. 13'ten Eyüp Sayan aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdoğan, Halil Gülçin, Ferhat Işık,

Aleyküm selam Yücel kardeşim. Burada beraber yatmakta oldum canım kanım. Abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim. Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Otçeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Otçeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen irade. Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Otçeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Arda Özden akabinde, Arda Özden akabinde, Arda Özden akabinde, Arda Özden akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Sayan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Ömer Otçeken, Baran Yazar burada yerlere, bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Dosta düşmana karşı şarkısı herkese armağan olsun. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost kardeşlerim Ferhat Işık, Serok Önen, Apo Duman, Engin, Zengin, Boran İbrek, Aydın, Boran İbrekçi, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner. Bu derlere selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun. Ben Yücel Özden.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Buradan aynı kampüste farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim olan Ferhat Işık, Apo Nurdoğan, Olcan Aydın, Barış Alabay, Cevdet Güngör, Müfit Can, Dülger, Emre Kağan, Anıl Öztürk, Erhan Tan, Okan Yılmaz, Ulaş Kutlu Bey, Yiğit Çelebi, bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Bende kayda değer insanlar olan başta abim Aydın Bıçakçı'ya selamım baki. Ayrıca aynı koğuşta ve ayrı kurumda olan abi kardeşlere Mehmet Nuri Özden, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Kerem Gülçin, Halil Gülçin, Arda Özden, Zeki Durgay, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Apo Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık'a selam eder. Ya batacağız ya çıkacağız, asla sonsuz sabahlardan olmayacağız. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Buradan senin aracınınla abim istiyorum, kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta aslan abim Ahmet Gülçin, benim aslanlarım olan Kerem Gülçin, Halil Gülçin, akabinde Abdullah Nurdoğan, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Berşan Polat, Efe Gündüz, Yusuf Tokay, Kaan Yıldız, Zeki Turgay, bu derlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Bir gün tahliye bugün tahliye olan Ulaş Kutlu Bey ve İsmail Polat.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek. Harun. Harun Tarduş sponsorluğunda Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek. Harun Emin
0: Rusdiyayim. Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı, bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü, ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulunduğum abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Çetin Gezek abime Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Beren, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca, bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulunduğum abi dostlara hitaben. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çataler, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Ekrem Güneş. Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulunduğum abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Yiğitcan Akgün, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Mehmet Belen, Emre Atmanca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, Fırat Deder, Furkan Çubukçu, Barış Akçay, bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ekrem Güneş.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikteliği yaptım. Canlara hitaben Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim Urlalı, Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Allah yardımcımız olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Yiğitcan Akgün. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım. Dostlara hitaben yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle. Gece bir söz korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da, kan bağımız olmasa da can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle. Seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Kara Kalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildiğim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör, 50 gram abime Cengiz Bingöl, Kopuk Mustafa Salih Yurt. Bu değerlere selam olsun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim, yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsünç, Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bornova'dan Turgut Tokşan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuz önderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derdlerim Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz sözün bitti yerdeyiz. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Teki C1'den Berk Tuncay başta saygıdeğer koğuş mevsullerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk çavuşumuz Samet Kır daima rakibim Turgut Tokçan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar Tüfekçi Derviş Uzun Enes Günay Ömer Yorulmaz Batuhan Karanfil kardeşim Metin Büyükçan ve Zafer Yüksek Zübeyir Akgüzüm Burak Özkul'a selam olsun ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam aylama selam olsun bebekom seni çok seviyorum Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm babadan sensiz olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi ben TKC1'den Samet Kır aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan Özen Bengin Orhan olmak üzere sonrasına kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk aslanım mahalle çocuğum Maras Sedat Salman Samet Öztunç Yumurcam Enes Günay Turgut Tokçan Ahmet Güneş Berk Tuncay Ömer Yorulmaz Ölümsüz Uygar Tüfekçi Burak Özkul Zübeyir Akgüzüm Derviş Uzun Metin Büyükçan Batuhan Karanfil Kale Musto selam olsun C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKC1'den Ahmet Güneş aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan aslan kardeşlerim Samet Kırı Samet Öztunç Sedat Salman ve kader birliği yaptım profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk Uygar Tüfekçi Enes Güney Zübeyir Akgüzüm Metin Büyükcan Derviş Uzun Burak Özkul Mustafa Fidan Ömer Yorulmaz ve T2C2'de bulunan abilerim Şahin Engin Mustafa Ustar Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben TKC1'de yatmakta olan Ölümsüz Uygar Tüfekçi öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı koğuşta kadar birliği yaptığım kardeşlerim dostlarım Samet Kır Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk Ahmet Güneş Samet Öztunç Berk Tuncay Ömer Yorulmaz Batuhan Karanfil Sedat Salman Burak Özkul Turgay Tokçan Metin Büyükcan Zübeyir Akgüzüm Derviş Uzun Halim Mustafa ayrıyeten T4 A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza Tüfekçi ve dostlardan selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben TKC1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan kardeşim Samet Kır Ölümsüz Uygar Tüfekçi Samet Öztunç Batuhan Karanfil Turgut Tokçan Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk Ahmet Güneş aslan kardeşimiz Metin Büyükcan Zübeyir Akgüzüm Enes Günay Burak Özkul Berk Tuncay Mustafa Fidan Derviş Uzun TKC2'deki aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız da yatarız da demesi kolay cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz dinleriz o da radyo çekerse. Ben TKC1'den Samet Öztunç öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan abilerim Samet Kır Ahmet Güneş kardeşlerim Sedat Salman Burak Özkul Uygar Tüfekçi Enes Günay Ömer Yorulmaz Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk Zübeyir Akgüzüm Metin Büyükçan Turgut Tokçan Batuhan Karanfil Berk Tuncay Derviş Uzun Mustafa Fidan ve Üçnol'da yatan aslan kardeşlerim Bucalı Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun ve TKC7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi ben İkinoğlu C1'den Samet Kır aleykümselam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş Furkan Özen ve aslanlar aslanı canım abim Bengin Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür Işık Sefa Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Uslar Yakup Yıldırım Emircan Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB7 koğuştan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan. Aleyküm selam Zafer kardeşim. Abilerim boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar'ın kurum ve kampüste bulunan dostlarına, kardeşlerine hitaben başta Azat Başak olmak üzere boksör Alican, Ay Serdar Koyuncu, boksör Çağrı, Ekrem Güneş, Ruhat Kadir Üstünda, yeğenimiz Nezirhan adı belli Taşkın Eleptos, Sedat Ulu Tamer Demirtaş, yukarıda yazmış olduğumuz tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize ve isimlerini yazamadığımız bizi tanıyan herkese selamlarımızı hak edenlere canı gönülden selamlar olsun. Rabbim sizi ailelerinize ve sevdiklerinize en kısa zamanda kavuşturması dileğiyle bu hayatta onurun ve şerefin için yaşa. Dostuna vefayı, kendine yapılan iyiliği ve kötülüğü asla unutma. Sizleri seven dostlarınız ve abileriniz boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Biz ikin oğlu B7 koğuştan Serden Geçti ailesinden Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleyküm selam Ronay ve Zafer kardeşlerim. Senin aracınla kurum ve kampüsteki dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Başta boksör Alican Ay, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kaval, Yavuz Bal, Yener Nantun, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Oğuzhan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer, Sait Aras bu dost ve kardeşlere selam olsun. Biz ikin oğlu B7 koğuştan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun. Serhat Akkaş, Yuri Serok. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben ikin oğlu B7 koğuştan Emirhan Polat. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya Karabağ, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Aktay, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kava, Seymen Erişti, ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben ikili oğlu B7 koğuştan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Kimse yıkılmam zannetmesin, Azrail gelip bir selam verir, aleyküm selam diyemezsin. Selamünaleyküm Murat abi. Biz TKB7 koğuştan Mustafa Umut Ak ve Atakan Özü Uyanık. Aleyküm selam Mustafa ve Atakan kardeşlerim. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Kimsenin gölgesine sığınıp gücüyle yol almaya kalkmayın. Kimseye eyvallah etmeyin, kendinizi küçültmeyin. Menfaat sofralarında karnınız doyacak diye onurunuzu aç bırakmayın. Dik durun, olduğunuz gibi yaşayın. 3 günlük dünyada geçici çıkarlar için kalıcı yüzleri kaybetmeyin. Dostu satmayın. Sözünüzü çiğnetmeyin. Şerefinizi, hasiyetinizi asla pazarlık konusu yapmayın. Rızkı da gücü de veren Allah'tır. Vesselam. Canbay Walker'dan güzel bir şarkı dost abi kardeşlerimize gelsin. Yattığı cezanın hakkını veren herkese selam olsun. Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi. Biz TKB7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam Serhat ve Mustafa kardeşlerim. Senin aracılığın ile abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gül, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan sözüm şiirleri mükemmeldir şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz ikinoğlu B7 koğuştan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz TKB7 koğuştan Atakan Özü Uyanık ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam Atakan ve Mustafa kardeşlerim. Farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere senin aracınıyla selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık'ta bulunan babalarımız Cem Özü Uyanık ve Mehmet Ak olmak üzere Özcan Yıldız, Mustafa Katırcı, Emre Bakaç, Ali Bakaç, Aykut Kulya, Çetin Gezek, Hayri Coşkun, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Eray Özü Uyanık, Ahmet Bayhan, Şahin Sincar, Müslüm Keklik, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Murat Kaya, Yakup Kaya, Yamanlardan Fıçı, bu abi dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişti ve Yakup Işık, aleyküm selam

0: Seymen ve Yakup kardeşlerim, başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan, Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşu, Yavuz Tu Ömer, Yeşil Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Mutak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez şerefli yatan tüm mahkumlara da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz Seymen Erişli ve Yakup Işık, aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tuğ, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Kimse bizi suçlamasın. Bizim ateş olduğumuz en başından belliydi. Sana da çok çok selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu Beyyedi Koşnan Atakan Özü Uyanık, aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foş aşklı olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümitcan Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamlar olsun. Sizi seven dostunuz İkinoğlu Beyyedi Koğuş'tan Atakan Özü Uyanık.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, baştan Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan, başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Özçakır, Yiğitcan Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Kesici, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo İlba, Utku Varşal, Bayraklılı Maviş, Eserli Burak, Devran Gör, Yiğitcan Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, gece bir söz, hayatın gerçekleriyle yaralanmak bir yalanla oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Güner yakın. Özgür Güner.

Hadi görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilem'in çu armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Aslan Murat abi. Ben T2B5 koğuşundan Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir. Aleyküm selam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık. Ayrıca T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras Fırat Gezgin. T4'de bulunan eniştem Umut Tür. Menemen'de bulunan abim Kenan. Beyaz Taş Kader birliği yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Ba Aslan abim. Çiko Gürkan, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım, Numan Furkan, Önal, Ünal Çanak, Kenan Derici, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Emrah Çelik, Sedat Elgün, Doğan Ersözbir, Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer, son olarak Koç Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e bin selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç yapmayın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Avinca, Tezcan Korkmaz, Barış Kurtoldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere Uygardoğan Eden Fayda Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Önce şeref sonra hayat yamanlardan boştu. Ben T2B5 koçtan Süleyman Akan, canlara hitaben başta abim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Çiko Gürkan, Bozom, Kadir Yangın, Doğan Ersözbir ve A20 koçun olan abim Mafya Sedat Ulu, can kardeşleri Mehmet Batuhan Şengöl, Numan Furkan, Önal Ataberk, Toksöz, Yaşar Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şehmuz Akan, gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Fatih Korkmaz. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Öncelikle hemen A12 koğuşunda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptığı Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptım. Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal Sezer Sayım, Şehmuz Kurt, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler, bu derdere bin selam ederim. Yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den Fatih Korkmaz. Sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleyküm selam Gürkan'ım. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal Uğur, Akbaş, Kenan Devir, Emrah Çelik. Ayrıca T2B7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün namı der. Boksör kardeşim Şahçıyan Kurt. Ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi isme, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun.

T1 ve 18'den Halil Karagöz, hayırlı akşamlar Murat abi, sağ ol Halil kardeşim. T3C7 yatmakta olan Halil İdem, yani Can Bas, Kınalı Eko, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Sergen Ava, Mustafa Kamber, Mustafa Evcil, Serkan Zengin, Aslan abim, Volkan Şendil, sizleri seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hayat korkunun bittiği yerden başlar, Halil Karagöz. Ben T1 ve 18'den Halil Karagöz, Aslan kardeşim Özcan Yazar, her zaman yanındayım bunu bil. Buradaki tüm dostların da selamları var. T3C7'de yatmakta olan Halil İdem, yani Canbaz, Eko, Ahmet Motor, Bengin Orhan, Mert Pekderin, Serhat Demirel, Sercan Sayap, Ali Akalan, sizleri seven dostunuz Halil Karagöz. Hiçbir fırtına sebepsiz değildir ve ansızın gelmez. Blok 3'ten kusura bakma şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben T1 ve 18'den Fırat Korkmaz, başta Can kardeşim, Cemal Korkmaz, Önder Korkmaz, Efe ve Bengin, Orhan, Yıldırım, Boz.

Tuzla, Salih Dursun, Mehmet Can, Bozkurt, Osman Kalkan, Bedir Çöl, Özcan Yazar, Gürbüz Kıyakçı, Yiğitcan Karadağ, Gökhan Ay, Rıfat Yılmaz, Namıder, Rifox, Emre Öz, Birgül. Bu değerli abi dost kardeşlerimle en kısa zamanda oturmak dileğiyle sizleri canından çok seven Fırat Korkmaz. Abim Halil Karagöz'e azar birbirinden neden dedoşu aksa armağan ediyorum, çalarsan sevinirim. Sana da selamlarım bakidir, kolay gelsin Murat abi. Mutluluklar paylaşılmazsa anlamını kaybeder Fırat Korkmaz. Aleyküm selam Fırat kardeşim, sağ ol. Ben T1 V18'den Fırat Korkmaz, başta Can abim, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Oğuzhan Yazar, Sarı Mustafa, Evcil, Doğan Baydur, Sofi, Serkan, Zengin, Mustafa, Kamber, Gökhan, Diker ve farklı kurum ve koğuşlarda bulunan abim Önder Korkmaz, Cemal Korkmaz, Özcan Yazar, Rıdvan Yazar, Bengin, Orhan, Erhan, Efe, bu değerli ve kıymetli abi dost kardeşlerim, ilk özgür günlerde görüşmek dileğimle sizleri seven sayan Fırat Korkmaz, tüm Karabağlar çocuklarına selam olsun. Güllü'den bir sevgi borcum var, unutamazsın şarkısı abim Halil Karagöz'e armağan olsun. Ben Fırat Korkmaz. Öncelikle selamun aleyküm, ben T2B5 Koç'tan Sezer Sayım, aleyküm selam Sezer kardeşim. Koç'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şahin Kayguruz, Şehmus Kurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Akkan, Erhan Biçer, Doğan Ersözbir, Çiko Gürkan, Cesim Bah, Sedat Ergün, Ünal Çanak ve T3B10 Koç'tan atan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu değerli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2B5 Koç'tan Numan Furkan Önal, aleyküm selam Numan kardeşim. Başta koğuşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kayguru, Süleyman Akan, Yaşar Bürücüler, Sezer Sayın, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliya çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedelim. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Aliya'dan Furkan Önal. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B5 Koğuş'tan Şahin Kayguruz, aleykümselam Şahin kardeşim. Öncelikle Koğuş'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmus Kurt, Cesim Bağ, Çiko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo, T2C6 Koğuş'taki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. T2A5 Koğuş'taki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan Beyaztaş, Raşit Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. İjan ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şerkan Birnoğlu, A20 Koç'tan Çamdibili Emrah Gürbüz ve Çamdibili Yasin Açık. Aleykümselam kardeşlerim. A14'te bulunan değerli kardeşimiz Çamdibili Sarı Oğuz Toluk, A3'te bulunan can dostumuz Hakan Yavaş, yani AK-47 metre cezaevinde bulunan can dostumuz Çamdibili Gökhan Nariş, Çamdibili Ahmet Demirtaş, Menemen'de yatan abimiz Yasin Coşkun, A3'te bulunan Burhan Ormancı, değerli kardeşim Muhittin Barış, canım kardeşimiz Gökhan Karaaslan'dan Muhittin Çalışkan ve Çamdibi Altında Karşıyaka çocuklarına selamlarımız bakidir. Çamdibi çocukları der ki aslandan kurban olmaz, aslanlar kafese sığmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 Koğuş'tan Gökhan Karaaslan, yani Karşıyaka'lı Maviş. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Burada başta canımız Necati Gülen olmak üzere koğuşumuzun iki gözü Burak Ceylan, Batuhan Üçdemir, Göksel Yağcı, Tuncay Çelikdağ, Barış Turan, Rüzgar Gözen, Erdoğan Dikmenoğulları, Çamdibili abilerim Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Ahmet Emre Akkaya, T2'de bulunan aslandayım Muhittin Çalışkan'a selamlarımız bakidir. Gece bir söz Murat abi. Gökhan Karaaslan der ki sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu A20 Koğuş'tan Barış Turan. Aleykümselam Barış kardeşim. Buradan senin aracılığınla aynı kurum ve farklı kampüste bulunan canlarıma hitaben başta Muhammed Arasan, Cengiz Özen, İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaş Kaya, Şahin Gündoğan, Onur Özen, Devran Yılmaz, Devran Özen, Gökhan Karaaslan ve dayısı Muhittin Çalışkan, bu canlara selamlarım bakidir. Barış

0: Duran der ki gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz dostluğumuzu kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Tüm Karşıyaka ve Çamdibi çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Ballı Kuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan. Kardeşlerim Gaffo, Baran Bacı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömer Tan Çimentepe'li, Ramazan Çimende, Deniz Özer, Cennet Çeşme'nin baronu Ali Akın, Çaybaşı Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazımcan Pehlivan. Murat abi, ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Nazımcan Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, Eski İzmirli'nin Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir ve derli abileri Emir Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişkan, Bayraklı'dan Berkant Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Geceye dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı, biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Bayraklı Çaymahalleli Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Buradan abim Burakcan Baran ve aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz, Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Yunus Kara, Samet Akbulut, Enis Özdemir, Nazımcan Pehlivan, Ömer Didişken, Mehmetcan Yıldırım koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir. Tüm Bayraklı çocuklarına selam olsun. Öncelikle selamun aleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, aleyküm selam Ferdim, gözlerinden öpüyorum. Senin aracında şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan, Yılmaz Kenan, Beyaztaş Ali, Gürbüz Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan, Şanlı Vedat, Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko, Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan, Yüksel Furkan, Yüksel Hüseyin, Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşka, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl, kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azcan Yatbas, Polat Küleş, Azat Küleş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbas, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur. Ferdi Bingöl.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi kardeş dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nar. Derdi abim Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk Polat, Emrah Timur dostlarım İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornavalı Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırım'a radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi, Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Şeçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin yani Dedo, Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdisi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Emrah Timur, aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Canpak, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çiko, bu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimize. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin Yardımcı yani Bornavalı Dedo, aleykümselam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere Erzurumlu Halil Nar, Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Murat Çampak, Şiar Yaz, Selçuk Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen Seçer, İsmail Can Kırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak gece bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornavalı Dedo. Ayrıca öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Tuman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırma, Mert Sen Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak. Değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederim.

Hatta ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, aleyküm selam İsa Can kardeşim. Birin oğlu A19 koordinatan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız. Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saflar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksan, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Vatkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimseyi ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selam olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koşunatan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saplar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna yatan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı.

abileri, kardeşleri, dostlara başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saflar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeken, Caner Çelik, Kadir Canyin, Batıkan Tiki, Serhat Karataş, Habibcan Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki korku kimse ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın. Bayraklı Bornova, Manavkuyu çocuklarına da selam olsun.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Şiar Yaz. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Gürçeşmeni Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Ferhat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı, Dedo, Murat Çampak, Ahmetli, Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Şiar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Birnoğlu C16 koğuşundan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım abilerim, başta öz abim olan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Murat Can Pak, Can abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozda ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi, burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C16 koğuşundan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylü, Mesut Çaylak, Goştum, Mehmet Kök Eken.
1: Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü gül çeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 Koç'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım aslan abilerim. Türk Gencay, Erzurumlu Halindar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko. Akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar Yaz, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin, Yardımcı Emre Yıldırım, Emrah Timur bu derlere Azar Bülbül'den 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin Aylak yengemize de selam ediyorum.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.

Biz T1 B3 koşulan Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen başta adayımız Taşkın Eleftoz olmak üzere Armağan Eleftoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Refox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayva, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kadar birliği yaptım Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altın Işık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever. Biz ölürüz. Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz Keko Fırat Öztaşlar'a. Ben T1 B3 koğuşundan karşıya kadar Serhat Aziz başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleftoz, Mert ve Birtan, FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta oldum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz Ensari Altın Işık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever biz ödürüz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1 B3 koğuşundan Sarsılmaz Ensari Altın Işık başta Ağdayın Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslan'ı, Harun Tarduş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz, Veysi Yavuz, Porsipi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim Armağan Eleftoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçı, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, Kuzenim, Tona Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz herkes sever biz ölürüz. Ben Sarsılmaz Ensari Altın Işık. Ben T1 B3 koşunan Mert Şen, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz'a Sarsılmaz, Ensari Altın Işık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel. Bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever biz ölürüz. Ben Mert Şen. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çayvas, Osman Çil, Kuzenim, Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altın Işık, dostlarım Mert Şen, Armağan Eleftoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Geyik, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydım sayamadım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever biz ölürüz. Ben Bilal Çetin. Ben T1 B3 koğuşundan Sezgin Yıldırım başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, Armağan Eleftoz, Serhat Aziz, Sarsılmaz, Ensari Altın Işık, Polat Yalçın, Mert Şen, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Sedat Başarı, Enver Yiğitçioğlu, Osman Şengel, Ferdi Fener, Burak Kılıç, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Berat Avni, Safhan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever. Biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım.

Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Huzur içerisinde güzel bir haftanız olsun. İnşallah cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Şimdi günün ilk mesajıyla yine kaldığımız yerden devam. T1B16'da bulunan İsa Yıldızhan'a biz ablaların seni çok seviyoruz, dualarımızdasın, hep aklımızdasın. İnşallah tez zamanda kavuşuruz, aklın burada kalmasın. Sen sadece kendi sağlığına dikkat et, Allah'a emanet ol, hepimiz seni çok seviyoruz. T1B16'da olan İsa Yıldızhan canım, inşallah iyisindir. Çocukların çok iyi, merak etme, seni çok seviyorlar, çok özlediler. İnşallah tez zamanda geleceksin içine. Ferah tut, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A14, koğuştan Tayfun Nikbay. Burada aynı koğuşta kadar birliği yaptım dostum.

Mazat Savaş ve kardeşim Yusuf Çelebi başta olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam olsun. Allah'ın kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun. Azer Bülbül'den Felek şarkısı tüm arkadaşlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A14 koğuştan Yusuf Çelebi. Burada aynı koğuşta kadar birliği yaptım abilerim Tayfun, Nikbay ve Azat Savaş başta olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam ederim. Sizin aracınızla tüm şarkılara armağan ediyorum. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Bu arada Edo Saraç, Edo kardeşim selamını aldım. Sizin oradan bir talih olmuş kardeşimiz herhalde. Selam söyledi. Adı neydi vallahi? Sinan'dı galiba. Selam göndermişsin. Aleyküm selam Edo Saraç kardeşim. Sonrasında Edo kardeşim sana da koğuşundaki tüm abi kardeşlerine öncelikle selamlar. Ferhat Turgay. Ferhat Turgay nereden çıktı ya? Ferhat Arslan. Ferhat Turgay var mı? Ha bizim Fero var. Fero Aslan. Ferhat. Demek ki gönlümüze geçmişsin. Ferhat Turgay Fero. Adamsın. Ferhat'ım. Yeğenim aslan parçası Ferhat Arslan Cengiz Hanlı. Bugün doğum günün ses kayıtlarım var Ferhat'ım. Doğum günün kutlu olsun iki gözüm. Rabbim kalan ömrüne sağlık saat versin kardeşim Ferhat Arslan. Radyo başından ayrılma gece 1-1'i çeyrek geçeye kadar ses kayıtlarını parçalı parçalı mesajlarını parçalı parçalı okuyacağım. Haberin olsun Ferhat Arslan kardeşim. Evet tamam kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Tevç 12'den Veysel Yesmezliler. Başta değerli büyüğüm Çağdaş Yesmezler ve değerli amcam dayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim dünya markası Ripox, Umut Geçkel, Mami ve Uğur Taşpınarlı, Mert Fazlıoğlu, Ekrem Birlik, Dinçer Kıyagan. 50 gram Murat'a bin selam olsun. Ben T3 Veysel Yesmesler başta olmak üzere Aslan kardeşim Çınar Deniz Kurt ve Aslan dostum Armağan Eleftos Çınar Birlik Mami Birlik Yunus Kaya Mert Üzücü Mami Özgür Batuhan Kökten Agit Arslan Halit Akbaba Berkant Bulut'a bin selam ederim. Günü şu sözle kapatmak isterim. Sanma ki ihanetler unutulur. Gün gelir her şeyin hesabı sorulur. Veysel Yesmesler. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen John 4 koğuştan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim dostlarım Okan Duran, Emircan Ecesoy, Bayram Uygunar, Emre Özdemir, Şenol Demircioğlu, Ramazan Kömürcü, Tuncay Kanat, Fatih Öz Yıldızlı, Kadir Çali, Menderesli, Onur İbrahim, Can Karadoğan, Mert Koç, Mehmet Akar, Teoman, Şehit Batuhan Özer, Yaşar Çelik, Ahmet Can, Yelbis, Metin Eskici bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet mazluma ihanettir. Murat abi ben Menemen C14 koştan Yunus Batur başta Şakran 4 nolda yatan babam Can Batur 1 nolda yatan abim Hasan Batur 1 nolda yatan abim Ceyhun Batur benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu Tolga Baykuş Yıldızlı Muro Umut Bozkurt Sırafet Kale Sinan'da Barış Kurtoğlu Mehmet Altın Serhat Demirez Satocan Özek ismini sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi ben Menemen C14 koştan Yunus Batur. Can yakan canını yanacağı günü beklesin. Canı yanan da can yakacağı günü beklesin. Ben Yunus Batur. Murat abi ben Ayşe 25 C11 koğuşunda bulunan aslan sevgilim Batuhan meraklı bir tanem. Kıskanman hoşuma gitti fakat benim yolumda sonunda sensin. Tüm dünya geçse karşıma vereceğim cevap yine sensin. Kalbimde gözümde senden başkasını aramaz seni. Çok seviyorum. Yanımdasın ben öyle adım atıyorum. Yanımdasın ben öyle adım atıyorum. Murat abim iyi yayınlar. Ben Ayşe 25 sağ ol kardeşim. C11'de bulunan aslan sevgilim Batuhan Maraklı'ya sesleniyorum. Bir tanem yanımda kalbimde sen olduğun sürece ben milyonlarca kez sıfırdan başlamaya razıyım. Mahkeme nasıl geçer bilemiyorum ama sonuç ne olursa olsun dimdik duracağına eminim. Dışarıda bizim için çabalıyorum. Dualarım seninle Ebru Gündeş neredeydin yakışıklıma armağan olsun. Murat abi ben Tommy Şakran T2 C7 koğuşuna atan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e sevgiler selamlar. Sen benim vazgeçilmezimsin sahip olduğum en güzel şey. Kalbimin en güvenli yerisin yorulduğumda omuz sustuğumda anlayış güldüğümde sebep olansın. Seni seviyorum ömrüm. Murat abi ben T2 C7 koğuşuna Ali Der Şakran kadın kapalı B10 koğuşuna Mine Doğan radyo başına. Yerinden şüphen olmasın kalbimin en güzel yerindesin. Şakran Tevşçe 5'te bulunan kardeşim Emir'im radyo başına.
Canım benim nasılsın, inşallah iyisindir. O gün beni aradığında seni ikinci kez görmek nasip oldu maşallah. Daha da yakışıklı olmuşsun. Toparlandığını görmek beni çok mutlu etti. Anneme, babama, herkese gösterdim. İyi olduğunu görmek içimize su serpti. Rabbim her daim daha iyi olmanı nasip

etsin inşallah canım kardeşim. İçin her zaman ferah tut. Bol bol dua etme, ihmal etme. Rabbim yardımcımız olsun. İnancını hiç kaybetme bir tanem. T3C5'ten kardeşim Emir'im. İnşallah bugünden hep

Geçmez dediğimiz kaçıncı günün yarınında ise elbet bitecek, elbet geçecek bu zor günler. Elbet seni oradan alacağım sevgilim. Özgürlüğüne değil özgürlüğümüze. Rabbim dik duruşuna ve gülen yüzüne zeval vermesin aslanım. Seni çok seviyorum. Hüzünden telli turnam armağan olsun sevdiğime. Şakran T3A12'de bulunan kalbim Balçovalı Fatih Akdağ tüm kainat toplanıp senin ak dediğine kara dese siyah rengin varlığını unutup sana sarılırım sevgilim. Düştüğün yerde kaldıracak el olurum. İki elim kanda olsa bile sana giderim. Kadının her daim yanında Rabbim seni korusun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslandayım. Erhantan yani ET ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüpan Bozkurt, DJ İboşil, Bayram Çelik, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaç, Burak Polat, İbocan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulhay'a selam olsun. Gece aslandayım. Erhan Tan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Bugün yeni yaşının ilk günü. Bu yaşın sana önce özgürlüğü, sonra huzuru, ardından da özlediğin tüm güzel günleri getirsin. Yüzünden gülümseme, kalbinden umut eksik olmasın. Bir sonraki doğum gününü yan yana aynı dilekleri tutarak kutlayabilmeyi diliyorum. Umarım tertemiz sayfayla başlarsın yeni yaşına. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Canım nasılsın? Umarım iyisindir. Ben aynı bildiğin gibi canımı sıkan birkaç konu var. Ararsan konuşuruz. Arayamazsan da yarın öğlen 3'te ara. Yusuf'la konuşturacağım. Babanı ya da anneni arayabilirsen iyi olur. Allah'a emanet ol. Murat abi yayınlar. Şakran T3C5 koğuşuna kalan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Sevgilim bak benim üstüme çok geliyorsun, lütfen beni biraz anlamaya çalış. Bizim için onca şey ile savaşıyorum, sen de lütfen biraz sakin ol, güçlü ol. Rabbimin bize sınavı bu, zor geçecek ama geçecek, atlatacağız. Ben senin her zamanında ne olursa olsun yanındayım. Senden tek isteğim sadece sakin olman. T3C5 koşuna kalan canımın için Mert Çulha radyo başına. Mert'im senden tek isteğim kafanı kurcalayan düşüncelere yenilmemen. Ben burada sevgimize sahip çıkıyor, bizim için mücadele ediyor ve dimdik duruyorum. Sen de başını eğme sevgilim. Güzel günlere olan inancımı hiç kaybetmedim. Sen de kaybetme. Seni çok seviyorum. T3C5 koşuna bulunan abim İbo Sil. Abim sensizlik zor ama hasretin sonu kavuşmak, seni çok özledim. Dualarım hep seninle, seni çok seviyorum. Dediğini yapıyorum, aklın kalmasın. Ben de yarın İzmir'e dönüyorum. Her şey yolunda. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan İbo Sil. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Öncelikle abi kardeşlerim Harun Aydemir Kaleli, Emirhan Acar, Eyüpan Bozkurt, Aksel Varol, Emirhan Ceylan, İbo Sayar. Farklı kurumlarda yatmakta olan Ahmet Sil, Serhat Avşar, Yusuf Yıldız, Kadir Pehlivan, Burak Nazik, amcam Serhat Sil, Baran Kayalar, Yunus Kara, Yavuz 40 kişiye selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. Onlar önce kendilerini hassas teraziyle tartsın, sonra baksınlar bakalım bizi kantar tartabiliyor mu? Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koşun yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle aslandayım. Erhan Tan yani ET. Kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Aksel Varol, DJ İbosil, Eyüpan Bozkurt, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaş, Ahmet Çelik, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbocan Sayar, Emirhan Soy, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vaat ettiler. Şimdilik zindanlardayız. Saraylarda görüşmek düzeyine. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Ömrüm ben geldim, nasılsın? Ben çok iyiyim, beni merak etme, seni çok özledim. Sesini duyamasam da aklımdan ve kalbimden bir an olsun çıkmıyorsun. Bu günler geçecek, bu ayrılık bitecek ve biz o çok özlediğimiz huzurlu günlerimize geri döneceğiz. Sabret sevgilim, aklımda tek gerçek sensin, seni çokça seviyorum. Sana Müslüm Gürses'ten Hep Sen Varsın Aklımda şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. Aşkımız tıpkı bir rüzgar gibi. Onu göremiyorum, elimde tutamıyorum ama her yerde hissedebiliyorum. Şarkı armağan ediyorum. Ceylan'dan Dön Maralım.
Murat abi ben Damla Avcı B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep, Burak, Çiçek, Özek, Meltem, Topraklar, Canan, Batu.

Dur Tuğçe Kundakçı, Emel Madak. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Güneşin sözü var, bize de doğacak elbet bir gün. Murat abim hayırlı akşamlar. Bucak kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İyisindir. İnşallah kurban oldum. Seni çok özledim Allah. Büyük kurban oldum. Yeter ki sen iyi ol Halis. Kalbi yüreği güzel adam. Senin o görüşüne kurban olurum Halis. Kurban oldum. Nefes aldıkça hep yanımda olacağım. Bunu hiç unutma. Çünkü benim hani derler ya insan nefessiz yaşayamaz. Sen benim nefesimsin. Ben önce Allah'a sonra da sana sığınıyorum. Çünkü benim senden başka kimsem yok. Biliyorsun Halis abim. Allah'a emanet ol inşallah. İyi geceler. Kurban oldum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Resul Pervane. Burada kadar birliği yaptım. Can dostlarım Ozan, Orhan, Limon Tepeli, Ozzy Said, Deniz Gedizli, Mami Varlı, Mardinli İbrahim, Barış, Ali Yalçın, Ece, Sergen, Davutlar, Vahit Dağlı, Alican Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan, Karslı Alişan, Kemal Uluç, Mustafa Çağrı Savaş, Şakran 4.0'da yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır, karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısı armağan olsun. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Oğuzhan, Orhan, Namıder, Limon Tepeli, Ozi. Burada kadar birliği yaptım. Can dostlarım, yoldaşlarım, Mami Varlı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış, Ali Yalçın, akabinden Menemen. B1'de bulunan Mehmet Erüş, Fırat Aydın'a selam olsun. Bu derli canlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım seni çok özledim, seni çok özlemek beni kahrediyor. Sana şükranlarımı sunarım. Varlığımız olan yokluğunsa bana koyar. Murat abi Ceylan'ıma İbrahim Tatlıses'ten bir oğlum olsun adı Can olsun şarkısını çalarsan çok seviniriz. Abi yaşıyorsun bu hayatı. Bana mı diyorsun Ceylan'a mı diyorsun Veli. Selamını aldım Veli. Gözlerinden öpüyorum sana da. Koç'taki abi kardeşlerime de selamlar. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan para yatırdım hesabına. Geçti mi? Seni çok özlüyorum. Hiçbir düşmanım değil. Beni yıkmayı bırak sarsamazlar bile. Ama senin bu hasretin beni yakıp kavuruyor. Seni çok özledim. Murat abi ben tahsisesen bir oğlum olsun adı Can olsun şarkısını çalarsan sevinirim abi. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan Allah'ın izniyle biz neler atlattık bu yolda her ne olursa olsun senden vazgeçen senden vazgeçmek benim canımın yok olmasıdır. Seni çok özledim. Özlemin ne olduğunu sen daha iyi biliyorsun. Yaşıyorsun bu hayatı Ceylan'ım. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır anneme anne seni de çok çok özledim. Seni çok seviyorum sen benim prensesimsin. İsmet Deveci kardeşim baba Saffet Aslı Tunçlar Fatma Tunçlar Hasan Yüksek Ceylan Taşkıran yanındaki Asena Allah sizleri de tez zamanda kurtarsın. Dileğimle her gecenin bir sabahı vardır Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi iyi akşamlar iyi yayınlar ben Tepecik Tenekeli'den Sarı Yalçın Çakmak aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran Kapalı'da bulunan yeğenim Mehmet Karatepe Haktan Karatepe Ödemiş'te bulunan abim İrfan Karatepe. Şakran Kapalı'da bulunan kayınçolar Berdan Doğanay Yaşar Doğanay amcam Taner Ceviz Kıran. 3.0'da bulunan dostları Meriç Şahan Caner Batur 4.0'da bulunan dostu Murat Ayata ve koğuşunda bulunan dostları Azizcan Yatmaz Rüstem Erduraklar canım kanım halamın oğlu Volkan Ayçiçek adını unuttum tüm mahkum dostlarıma abilerime tez vakitte Rabbim ailelerine kavuştursun ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi ben Şakran Kadın Kapalı'da bulunan Tülay Çakmak arkadaşlarım Yağmur Yılmaz Tayyip'e Kızıltepe Funda Baltacar Özge Kırtay. Eda Deker ve diğer tüm koğuş arkadaşlarıma ve mahkumlara güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Gece bir sözle kapatmak istiyoruz. Asaletli insanlar bağırmaz, edep bilir, kibir bilmez. Her zaman her yerde mütevazidir. Kendini göstermek için debellenmez. Kısacası eskiler derin su sessizdir derler. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak. Selamünaleyküm Murat abi ben T2018'den Barış Uzunoğlu aleykümselam Barış kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Can abim Ercan Küleş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abi kardeşlerim olan Erdi Bilgiç Cem Acar Ozan Daha Mustafa Evcimen İsmail Bilgiç Ufuk Polat Ömer Kaçmaz Toroslu Apo Yenince Namı Der Mehmet Ali Erbil Mustafa Akkaya Ali Rıza Gülsever İsmet Karasaç bu ismini saydım canlara abimin bir sözünü bırakıyorum. Unutmazsan mazi intikam alır hatıralar.
Murat abi ben T2018'den Ercan Küleş öncelikle

De selamun aleyküm, aleyküm selam Ercan kardeşim. İzmir hapishanelerinde yatmakta olan başta amcam Polat Güleş, reisim Seyit Ahmet Güleş, Hünkar Güleş, Okan Güleş, Mıstık Güleş, Sebo Güleş, Ahmet Güleş, kıymetli abim Ali Kemal Gürcan, dostum Baran Ala. Yanlışlık var. Baran Ala Kuştekin olabilir mi? Sebo Ala Kuştekin Bulut, Ömer'e son olarak amcam Sebahattin Yalçın namı der. Salo dayı ve ismini saydım, bu derleri canlara bin selam olsun. Hayatın gerçekleriyle yaralanmak bir yalandan iyidir. Ercan Güleş. Hemen sayfamızı yenileyelim. Şöyle sayfamızı bir yenileyelim bakalım. İyi akşamlar Murat abi. Şakran T1'deki koğuşuna yatan aslan babam Evo Seviş. Babacığım bugün benim için çok özel bir gün. Senin kızın olduğum için çok şanslıyım. İyi ki varsın babam. Keşke yanımızda olsaydın da beraber kutlasaydık bu günü. Az kaldı, sabret babacığım. Babalar günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Senin kızın olmaktan gurur duyuyorum. Ayrıca babamın yanında bulunan abim Emre Duru'nun da babalar gününü kutlarım. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol babam. İstek şarkı Damla Arıcan sırtından vuruyorlar. Evo kardeşim, Evo Seviş, selamını aldım. Aleyküm selam. Sana da koğuşundaki tüm kardeşlerime, abilerime de sevgiler, selamlar. Babalar günümü kutlamışsın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evo kardeşim sağ olasın, var ol. Senin de inşallah. Babalar günün kutlu olsun kardeşim benim. Evet, tamam şimdi açalım. Selamünaleyküm Murat Bey, aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın, her ne olursa olsun. Nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem. Sen benim dilimdeki sözüm. Sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük özlemimsin. Herkesin her şeyi olsun. Benim aslanlar gibi bir oğlum olsun. İyi kim kıymetli ben Müslüm Gürses'ten. Sen istedin armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleyküm selam Furkan kardeşim. Öncelikle nasılsın abi? İyisindir inşallah, çok şükür Furkan'ım. İyi olacağız inşallah. Şakran T4 IQ'da olan dostum Barış Doğan, doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk ve özgürlüğünü getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününü özgür ve sevdiklerini kutlaman dileğiyle. Abi dostum Barış Doğan Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı kutlu olsun. Seni seven kardeşin Furkan Çubukçu. Sağ ol Furkan kardeşim, ben de sizleri seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ömer Çalışkan. Aleyküm selam Ömer kardeşim. T3 kurumunda yatmakta olan Anıl Öztürk, Yunus Emre Sar, Devran Koçan, Soykan Soylu'ya selam olsun. Abi ve kardeşlerim, Allah'ım sizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Murat abi, ben Ömer Çalışkan. Şakran T3'te yatmakta olan değerlilerim Anıl Öztürk, Yunus Emre Sar, Devran Koçan, Soykan Soylu'ya, Sabır Candemir'e selamlar olsun. İyi yayınlar. Buca kırıklar, F tipinde kalan canım babam Kanivar. Çelik, seni çok seviyoruz. Sen benim için çok değerlisin. Kendine çok iyi bak. Bu gece çalacak tüm güzel şarkılar sana gelsin. Her zaman kalbimdesin. Bugünlerde geçecek kızın araya. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Yamanlardan Onur Camgöz. T1'de bulunan aslan kardeşim Kemal Camgöz ve diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez, Diyarbakırlı kardeşim Resul Kortak, 4.0'da bulunan Barış Baran Boyun, B8'de bulunan Atakan'ıma, B3'de bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çok çok selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz, iyi günlerde yine uzakta olacağız. Elbet bir gün dostların arasında güneşli özgürlük sofralarında görüşmek umuduyla. İsmini saydım, yüreği güzel dostlar Ahmet Kaya'dan Uçun Kuşlar Uçun şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, 4.0'lu B5 koğuşuna kadar ortaklığı yaptım can kardeşim. Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu, Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar, Can abi kardeşlere elbet bir gün özgürlük sofrasına bir arada olmak dileğiyle bir söz bırakmak istiyorum. Saraydaki Yusuf'a herkes dost, önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmektir. Dik duran dostlara selam olsun. İsmini saydım abi kardeşlere, Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı armağan olsun. Murat abim, T4'te yatan aslan eşim Onur Camgöz, ömrüm nasılsın? İyisindir inşallah. Asalet insanın duruşunda, sevgi ise sabrında saklıdır. Biz sevgimizi sabırla büyütenlerdeniz.
Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun gönlüm seninle özlemin, yüreğimde umudun, gözlerimde elbet bir gün hasret biter, sevda kalır. Başımız dik, yüreğimiz bir, güzel günlerde kavuşacağız inşallah. Seni çok seviyorum bir tanem, kendine iyi bak.

Allah'ıma emanet ol. Sevdiğime helin, hasretimsin şarkısı armağan olsun. Murat abi selamun aleyküm. Ben Teki A16 Koğuş'tan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Seni sevmek benim verdiğim en güzel karar oldu. Hayat bazen bizi istemediğimiz yolların içine sürüklüyor ama ne yaşanırsa yaşansın kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Her gün seni düşünüyor, sesini duymayı, gözlerine bakmayı hayal ediyorum. Yokluğun canımı yaksa da sevgimden hiçbir şey eksilmiyor. Çünkü gerçek sevgi sadece güzel günlerde değil, en zor zamanlarda aynı kalabilmektir. Bil ki nerede olursan ol, seni seven, seni özleyen ve kavuşacağımız günü bekleyen bir kalp var. Murat abi ben Teki A16'dan Kadir Tosun kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Geceleri yokluğun çöker üstüme ama seni beklemek benim için yük değil nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını demir kapılar ayırdı bize ama özlem ayıramadı. O uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet bir gün kadınım. Rabbim herkesin ve bizim yardımcımız olsun. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle ömrüm. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Ben de çocuklar da iyiyiz. İşteyim. Bugün hayırlısıyla abim aracımı aldı. İnşallah iyi bir karar ve seçim olmuştur. Kafam çok doldu. Aramalar, konuşmalar. Yarın görüşürüz inşallah. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2'den Samet 40 Dişlioğlu yani Cio. Aleykümselam Samet kardeşim. Kader birliği yaptığım abilerim Nurettin Ersarı, Tanju Koça, Eşref Bekeç, Cenk Kurşum, Tolga Şömen, Kuruş Ali, Eyüp Han, Dinçer, dostlarım Bozcakalı İbrahim, Çelebi, Oğuz, Yıkar, Görkem, Sarı, Mustafa, Ula, Tanser, Süngü. Söz kah çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, kah ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi, tüm Çukur Mahalle Bozcaka çocuklarına selam olsun. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı armağan olsun. Şakran T3 B9 koğuşundaki canım sevgilim Koray Özmen'e bir tanem. Bugün Bayraklı'da bir yere gittim. Görüşte anlatacağım. Geçerken çok üzüldüm. Keşke yanımda olsan. Seni çok özlüyorum. Her saniye aklındasın. Ailemin de çok selamı var. Seni çok seviyoruz. Şakran T3 B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen'e birkaç gündür seni rüyalarımda görüyorum. Umarım iyisindir. Mektubum 1-2 güne sana gelecektir. Sen de bana yaz. Seni çok seviyorum unutma. Hiçbir zorluk sevgimizden daha büyük olamaz. Sevgilimin kalbinden öpüyorum. İyi yayınlar Murat abi. Şakran kadın kapalı dolan Damla. Yes mesliler ben sağ ol kız kardeşim. Ablası Yağmur canım kızım sen canını sıkma. Her şey yolunda. İnsanlar kendine yansın. Allah'a şükürler olsun. Delikanlı kızsın sen. Ablam Rabbim seni bir an önce çıkartsın seni oradan. Murat abi Şakran kadın kapalı dolan Damla. Yes mesliler ve Yeliz ve Selvi ablalarıma da buradan selamlar olsun. Ben de Yağmur yes mesliler Allah'a emanet olun. Rabbim sizinle olsun inşallah. Sizi çok seviyorum. Ben T4 A17 koştan Fikret Dost, başta Can Bam olan Batuhan Çinli akabinde kader birliği yaptım abi kardeş dostlarım Amit Yürey, Onur Süs, Mehmet İnan, Mavi Mir, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür Mustafa, Karabıyık Umut, Tüfekçi Emre, Kahraman farklı koğuşta yatan dostlarımız Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Cezrail Aslan, Mert Kaleli, Berkant Bulut, diğer tüm dostlara selam olsun gece bir söz cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Murat abi T4 17'den Fikret Dost öncelikle selamun aleyküm aleyküm selam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Türk, Kader Birliği yaptığım arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seyde Apo Bilaldere, Ozan Yıkık, Berkan Bulut, diğer yurteli tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözleriyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Selamünaleyküm Murat abi ben T4 17'den Batuhan Çinli aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost Fikret dost. Dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan yani Akrep, Agit Canlarım, Agit Ürey, Onur Süs, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer gece bir söz. Fikret dostun sözüyle siz virgül koyarsınız biz noktayı atarız Hicran Muti'den düşme şarkısı armağan olsun. Demir kapılar ayırsa da bizi sevgim ulaşır sana her gece. Gözüm yolda dualarım seninle bir gün kavuşacağız yeniden. Sakın düşürme başını oğlum. Annen hep yanında bunu unutma. Hasret ağır olsa da geçer elbet. Yüreğimde hep sen varsın canım oğlum. Şimdi Ferhat Arslan kardeşimin biraz ses kaydını paylaşacağım. Sonrasında kayıt mesajları arkasına devam edecek kardeşlerim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Unutma gönülden gönülden.

0: müzik kısmını Ferro Aslan parçası birkaç tanesini paylaşacağım. Gece 1'e kadar da inşallah radyo başından ayrılma. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, iki gözüm. Hemen şöyle başlayalım bir kısmını.
1: Ferhat Arslan, canım oğlum, nasılsın, iyi misin? Doğum günün kutlu olsun. İyi ki seni doğurdum. İyi ki benim oğlumsun, kara oğlum, gözüm nurursun. Aşkımsın benim, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Doğum günün kutlu olsun. Bir daha seneyle beraber kutlamak üzerine. İnşallah Allah bizi kavuştursun.
2: T4 A8 koğuşunda olan canım kardeşim Ferhat Arslan, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yılların olsun. İnşallah Rabbim seni tez zamanda o dört duvar arasında kurtarsın. Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak.
3: Selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam.
3: Ben Işıkkent'ten Emrah Polat. Kıymetli kuzenim Ferhat Arslan'a sesleniyorum. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerim ve ailenle beraber olmanın nasip etsin yüce Rabbim. Arkadaşlarına selam. Beni tanıyan bütün dostlara selam. Allah'a emanet ol. Rabbim bir an önce seni kavuştursun bizlere. Kendine iyi bak.
4: T4 A8 koğuşunda yatmak üzere olan dayım. Öncelikle doğum gününü mutluluklarla kutluyorum ve seni çok seviyorum. İnşallah dualarımla ve diğerlerinin dualarıyla oradan çıkarsın. Seni seviyorum.
5: T4 A8 koğuşunda yatan Ferhat Arslan abimin doğum gününü kutlarım. Rabbim abim sana uzun ömürler versin. Nice mutlu yıllara dışarıda inşallah her daim yan yana olma dileğiyle. Kurban oldum. Allah'ın izniyle kavuşacağız abim. Nice mutlu özgür yıllarına inşallah. Canım kanım.
6: Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu ben 16 koğuşundan yolda yaşayacağım. Bugün son üçüncü bir aslan olan Ferhat Aslan abimin doğum günü. Doğum günün kutlu olsun abi. Nice mutlu senelere. Seni seven kardeşin yoldaş Sancan.
7: Selamun aleyküm Murat abi. Aleyküm. Buradan Ferhat Arslan'a sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun. Umarım yeni yaşında her şey gönlünce olur. Yüzün hep güler. Bugünü güzel geçirmen ve mutlu olmanı diliyorum. Kendine çok çok iyi bak. Nice nice mutlu yaşların olsun. Rojminatte Prozbe. İki gözümün çiçeği.
8: Ali Aşakran, T4, A8 koğuşunda Ferhat Arslan. Kuzen selam, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana güç ve sabır getirsin. İleride geriye dönüp baktığımızda ne günler diyeceğimiz güzel ve özgür günlerin başlangıcı olsun bu yaşın inşallah. Kendine çok iyi bak. Dualarımız ve aklımız seninle. İyi ki doğmuşsun.
0: Ferro, şimdilik bu kadar. Diğerlerini de süreç içerisinde gecenin ilerleyen saatlerinde parçalı parçalı paylaşacağım. İki gözüm. Evet. Kayıt mesajlarımıza kaldığı yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran 1 nolu T tipi C16 koşan Türk Gence. Aleyküm selam Türk Gence kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halilnar, Murat Canpak, Selçuk Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte Can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir Aslan kardeşim. Öz biraderim Orçun Metin ve Can kardeşim İsmail Can Kırma. İki gözüm Mert Sen Seçer. Roşat Demir Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül. Derdim hocam Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İbo. Koç aşkla yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalo. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Halilnar, değerli dostum Altındağlı Murat Canpak, Gürçeşmeli abim Mustafa Çakır, iki gözüm Selçuk Polat.

Karşıyakalı Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir, Dostum Mert Şen Seçer. Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Çavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar, Yaz Göztepeli, Rus Çiko, Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emin. Aynı kurumda bulundum dostum T1C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1B3 koğuşundan yol arkadaşım Çavemin uğruna öleceğim dostum Yasin. Akça'ya selam ederim, gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koşulan Altındağlı Murat Çampak. Aleykümselam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştım.

Kadın Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan Cam Parçam, Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim, Mizgin'ime, Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman vardır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Erzurumlu Halil Nar. Aleykümselam Halil kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım, ahiretlik dostum Türk Gencay, candan öte dostlarım Murat Canpak, Selçuk Polat, İki Gözüm Mert, Şen Seçer, abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı Uğur, Savcı Ferhat Akgül, Aslan kardeşlerim Orçun Metin, İsmail Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak Bornavalı, Dedot Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, Aslan kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve kadın kapalıda bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Canpak'ın derdisi Mizgin Aylak, yengemiz

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben iki nolu A17 koğuşlan Hüseyin Zengin. Sarayın asaletini sağlayan aslan abim Serhat Avşar, Mustafa Gür, Furkan Kaçar, Kader Birliği yaptım aslan kardeşim Melih Çampak, Bitlisli Barış Baykar, Selim Akarçay, Muhammed Ali Gök, Uğurcan Altun, Kadir Bozkurt, Özkan Dayı, Furkan Şerif Acar, Emre Can Sürücü. D8'de yatan Hakim Bal, D16'da yatan Burak Nazik ve 18'de yatan Ömer Kaçmaz'a selam olsun. Güneş çıktığında gölgesine saklandıkları ağaçları karanlık çöktüğünde unutur insanlar. Bitlisli Hüseyin Zengin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben iki nolu A17 koğuşlan Melih Çampak. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ferhat Avşar, Mustafa Gür, Çavuş Furkan Kaçar, Erkan Ünden, Barış Baykar, Muhammed Ali Gür, Uğurcan Altun, Furkan Acar, Selim Akarçay, Hüseyin Zengin, Burak Şimşek, Onur Andiş, Abdullah Bingöl, bir nolu'da yatmakta olan Murat Çampak, Ali Endek, Osman Tenay, iki nolu'dan Sergen Yapıcı, Raşit Erdem, Mehmet Candan, üç nolu'dan Sertaş Arıkanlı'ya ve tüm Altınlar çocuklarına selam olsun. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmazmış. Ben iki nolu B17 koğuşlan Melih Çampak. Öncelikle farklı kurumlarda yatmakta olan yoluna baş koydum abilerin abisi Cem Toycan'a selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan götüreceği tek şey tozdur aslan abim. Özgür günlerde görüşmek dileğim.

kardeşim, senin aracın ile İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbil, Keko Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur Önder, bu derlere selam ederim. Ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Murat abi, ben T1C16 koğuştan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım Aslan abim Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar ve aynı kader birliği yaptım. Mert Şen, Seçer, İsmail Cankırma, Orçun, Metin, Beden, Hasan, Gümüşbalalı, Uğur Savcı, Bornavalı, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yaz, bu derlere Sevinçek'ten Üzülmedin ki şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C16'dan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım İsmail Cankırma, Mert Şen, Seçer, Uğur Savcı, Orçun, Metin, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yaz, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan, Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber, bu derlere selam ederim. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun derlisi Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Canşen, İlhan Bakıt, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koğuşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum.

0: B3 koğuştan zımba azcan yatmaz, aleyküm selam azcan kardeşim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, beton Şevket vazgeçtim olmak üzere ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım canlar Sedat Sağlam, Mali Acar, namı der Ciz. Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker ismini saydım canlara bin selam ederim. Altın Ateş de sınanır güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Biz T4 B3 koğuştan zımba azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Erdem Yatmaz, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştemiz Yılmaz Sak, abim Güney Sak, Tahsin Hep Bektaşoğlu, Serdar Hep Bektaşoğlu, Baki Hep Bektaşoğlu, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Mesut Hep Bektaşoğlu, Mertcan Akın. Bu ismini saydım kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını, ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını, ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve beton. Murat abi, biz T4 B3 koğuşundan azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmrak, Halil Sürget, Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert Toprak, Pehlivan Nurullah Çatalar, Hakan Donat Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tadı ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok. Zımba beton. Murat abim, biz T4 B3 koğuşundan zımba azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben Yusuf İslamba, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baver Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı, yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Zımba beton. Değerli abi Murat Bingöl, ben T4 B3 koğuştan beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, zımba azıcan yatmaz olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar Sedat Sağlam, Mali Acar, namı der Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğa Tilki, Tahir Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sıraç Oral, Osman Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümüzü de bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben beton Şevket vazgeçtim. Murat abi, biz T4 B3 koğuştan zımba azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşar, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü. İsmini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti. Zımba beton.
1: Kimseye yük olmadık usta, kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 Koğuş'tan Muhammed Saçlı. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle Koğuş'ta benden abilini esirgemeyen Mithat Belgin namı der Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan adı belli, Baran Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka kurumlarda olan abi dostlarım. Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi. Bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 Koğuş'tan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derdi olan kan bağı değil gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Eleptoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, Diyar Kardeş, Tamer Ayaydın, Serdar Özcan ve son olarak Candayım Taşkın Eleptoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini, biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 Koğuş'tan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan Adıbelli, Özkan Yılmaz, Olcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız, bu rüzgarlar bizi sarsmaz.

Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B16 koğuşundan yoldaş Cancan. Aleykümselam yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız değerli abilerin başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Selim Turgay, Uğurcan Yılmaz, dost ve kardeşlerim Şahin Sincar, Tarkan Polat, Hüseyin Turgay, Emirhan Canbaz, ismini tek tek sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Geceyi bir sözle bırakmak istiyorum. Kanında asalet yoksa istediğin kadar başın dik yürü. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Cancan. Kıymetli ve değerli abilerim Engin Avşar, Ferhat Arslan Mafya, Sedat Yunus Tutkun, Ferhat Taş ismini sayamadım. Abi kardeşlere selam olsun. Menemen'de yatmakta olan can dostum Berk Ak yani Namıder Pire dostuma da buradan selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar. Yoldaş Cancan. Ben Ballıkuyu'dan Zalo Şakran T2'de yatmakta olan abimi Serdar Koyuncu'ya selam olsun. Seni seven kardeşin Zalo. Merhaba Murat abi. Ben Ballıkuyu'dan Zalo kardeşim. Çok değerlerim abim Serdar Koyuncu, değerli dostum Mehmet Koyuncu'ya da değerli dostlarımıza da selam olsun. Kardeşiniz Zalo. Murat abi ben Zalo. Değerli abimi Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Ramazan Yavuz, Yusuf Kaya, Veysel Yeşin, Ergül Akkuş, Mustafa Çiçek, Mustafa Tekin, Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Recep Gezek, Salo'dayı yani Sebattin Yalçın, Mert Ay Aydın Zindan, Ahmet, Ahmet Yıldızhan, Azat Yavuz, Şirin, Can Polat ismini sayamadım. Dostlara da selamlar olsun. Sizleri seven Zalo. Murat abi ben Mehmet Koyuncu. Öncelikle selamünaleyküm. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Kıymetli abim Serdar Koyuncu. Tekiye sevk yazdım. Haberin olsun. Ellerinden saygıyla öpüyorum. Seni seven kardeşin ben Mehmet Koyuncu. Canım kanım göz bebeğim annesinin ömrü güzel kızım Beyza Özkan gülüşündedir benim umutlarım yüzünden gülüşlerini kalbinden umutlarını asla bırakma gözümün nuru seni çok seviyorum Allah'a emanet ol canım yavrum iyi geceler. Murat Bey iyi yayınlar Beyza'm canım kızım kokusuna hasret kaldım yavrum inşallah dediğin her şey elhamdülillah diyebileceğin şekilde gerçekleşsin güzel kızım benim. Allah kalbimizde çiçekler açtırsın seni çok seviyoruz aşkım iyi geceler Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm abi biz C14'ten Gamze Çakar ve Rabia Taşkesen aleykümselam kardeşlerim. Dostlarım Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya, Bayraklı Güler, Demir Kıran, Bayraklılı Ezel Özalp İstanbullu, Arife Gülcegün, Gamze Acar, Neşe Gürbüz, Esen Çalışkan, Pelin Dursun, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Nehir Otoker, Selvi Özbek, Yeliz Ören, Ayrıyeten, Ekinol'da bulunan Rabia Taşkesen'in derdisi Özgür Çakar. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz kimseye çiçekli yollar vaat etmedik. Onlar bu yolun dikenli olduğunu bilerek geldiler. İstek şarkı Şagapo Kajmer'den Ateşten Gömlek Çalar mısın Murat abim seviliyorsun Allah'a emanet ol siz de kardeşlerim. Ben C14 Koğuş'tan Tepecikli Güler Demirkıran can dostlarım Hatice Buse Yılmaz Hülya Bayraklı Esen Çalışkan Gamze Çakar Arife Gülcegün Ezel Özalp Damla Öz Tütüncü Pelin Dursun Nazarım Neşe Gürbüz Gamze Acar Aset Sepetçi Ayşegül Ergün Sıla Söğüt ve derlisi Gözde'yi Binler Rabia Taşkesen Nehir Otoker başka koğuşlarda bulunan derli yeğenim Aycan Baş Çilem Duman Burcu Sazlı Yediz Karakuş Meral Alınca'ya da selam olsun. Geceye bir söz hiç kimse karanlık olmadan yıldızları göremez derli abim Cengiz Özdemir'e de selam olsun. Murat abi bu canlar için Sevinçek'ten çıkmaz sokak armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz C14'ten Dersimli Hülya Bayraklı Can. Aleykümselam kardeşlerim. Can dostlarımız Güler Demirkıran Gamze Çakar Bayraklı'nın

Ezel, Özalp, Rabia, Taşkesen, Sıla, Söğüt Derlisi, Gözde İbinli, Kübra, Tepe, Nehir, Otoker, Damla Üstütüncü, Esen Çalışkan, Dersimli, Hülya Bayraklı olarak Ece bir söz bırakmak istiyorum. Birini seversen eline silah verirsin. Mertse korur, namertse vurur. Murat abim, sana da selam olsun güzel insan. Bizim için nazar birbirinden. Ben yine sana vurgunum, çalar mısın can abim? Sağ ol kardeşim benim. Biz John 4 koğuşundan Ankaralı Hatice, Buse Yılmaz ve Dersimli Tühülya Bayraklı. Can dostları Mesen Çalışkan, Gamze Çakar, Arife Gülcegün. Baş belası Ezel, Özalp Güler, Demirkıran, Rabia Taşkesen, Nehir Otoker, Neşe Gürbüz, Damla Üstütüncü, Sıla Söğüt. Derlisi Gözde İbinli, başka koğuşlarda bulunan dostlarımız Yediz Karakuş, Gönül Yalın, Meral Alınca'ya da selam olsun. Hatice, Buse Yılmaz olarak Ece bir söz bırakmak istiyorum. Gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar onu sana getirsin dedi, söylesene. Sevgili yarınlar seni bana getirecek mi? Murat abi, bizim için Azer Yıldız'dan benim sana çok ihtiyacım var. Şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da selam olsun abim. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben yeğenin Yusuf Keskin. Aleyküm selam Yusuf. Senin aracınla değerli abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda bulunan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko, Kahraman Mustafa, Güleş Hasan, Demir Engin Kaya yani Parlak, dostum Hocam Peker, değerli abilerim, can abilerim Serdar Özcan, Alican Coşkun'a selam ederim. Bu gece sözüm gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben İsmail Gökçe. Aleyküm selam İsmail kardeşim. Şakran kapalı kadın, cezaevinde yatmakta olan Yağmur, Boyunduruk. Annen söyledi, cuma ziyaretine geleceğim. Yalnız şunu bil, sen bana yüzüme pişmanlığından tut, bana karşı bir daha asla hata yapmayacağını senin ağzından duyacağım ve senden emin olacağım, yolumuza bakacağız. Yağmur Boyunduruk, ben her şeye rağmen seni çok seviyorum. Hatan da olsa, kalbim kırmış olsan da ellerini tutuyorum ama dediğim gibi yüzüme özür dilemen gereken konular var, senden duymak istiyorum. Seni çok seviyorum, bir daha asla hata yapmayacağına inanmak istiyorum. Yağmuruma güzelim Ahmet Kaya'dan Adı Yılmaz şarkısı armağan ediyorum. Allah'a emanet ol aşkım. Şakran kadın kapalıda yatan Cansu Gülbahar, nasılsın bacım? İyisindir inşallah, biz çok iyiyiz çok şükür. Mahkemene bir ay kaldı, çıkacaksın Allah'ın izniyle. Sıkma canını, kendine çok dikkat et, Allah'a emanet ol. Seni çok seven kardeşin Sıla Gülbahar. Şakran kadın kapalıda yatan Sima Coşkun, kurban oldum, nasılsın, iyisindir inşallah. Seni düşünmediğim tek bir gün bile yok. Af geliyor diye inşallah sen de en yakın zamanda yanımızda olacaksın. Kendine çok dikkat et, moralini hep yüksek tut. Seni çok seviyorum, bunu sakın unutma bacım. Sıla Gülbahar. Biz TK6 koğuştan Diyarbakırlı Doğanay Devrim, Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı. Başta Doğan Caner Güllü olmak üzere Muhittin Orak Fırat Eskin Sökeli Keko Dayım Kuşadası'ndan Murti Abim Devrim Atalay Doğukan Kara Dostum Türker Türker Türk Ufuk Çakar Oğuzhan Doğan Adil Erbaslı Muhammed Yüzbaşı Ömer Teber İstanbullu Mehmet Nuri Yeli Şükrü Köken Burçan Yatbas Mustafa Demir Yakup Yıldırım Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Ben TK6 koğuştan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gülle Devrim, Atalay Sinan, Azat Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikenova, Yıldızlı Muro Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan, Sökeli Keko Dayım, Şükrü Yıldız ve Bursa'da dostum Muşlu Fırat Subaşı'na selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal'dan çok seviyorum şarkısı armağan olsun. Biz TK6 koğuştan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı. Başta abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azat Devrim olmak üzere Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Fırat Arslan Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Tuncay Minkara Devrim, Atalay, Kadir Namal, Tolga Acar, Baran Nadir, İbrahim Taşıyan'a selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Ben C8'den Dilek Karakaya. Bu dört duvar arasında bana yarenlik yapan ekürüm Mine Ekipmen. Bıdıklarım Çilem Demir, Erip Bozkurt diyorum ki biz o kahveyi içtik, hatırı da orada bıraktık. O yüzden kaybedeceğimiz hiçbir şey yokmuşçasına, kazanacak çok şeyimiz varmışçasına yaşıyoruz. Ayrıca Rafet Kale kardeşime de selam olsun. İyi akşamlar Ankara'dan selam olsun. Aleyküm selam. Kadın kapalıda olan kızım Elif Bozkurt. Rica etsem sözüm söz çalar mısınız? Elif'im sadece kızım var diye biliyorlar. Bilmiyorlar ki iki kolum kanadım kalbimin yedeği olduğunu. En büyük şansım bu hayatta güzel kızım Elif'im. Bütün ömrüm ziyan olsa da kalan ömrüm yoluna feda olsun. Her şeyim canım kızım, çok özledim annem. Bir gün o müjdeli haberler gelmesi için her gece duamdasın. Yoluna kurbanlar keseceğim. Sen benim mucizemsin. Dilek Karakaya, Mine Ekitmen, Çilem. Hepinize selam olsun.

Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben Hüseyin Can Patır. Aleykümselam Hüseyin Can kardeşim. Senin aracınla değerli ve kıymetli abi dostlarıma öncelikle Özkan, Demirbaş, Agosi, Yavuz, Selim Baydar olmak üzere Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Cem Cander, Nihat Carasun, Emirhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgi, Erhan Çoban, Melih Can Ataş hepsine selam eder. Gökhan Donay'dan Bilsen şarkısı derlere armağanımızdır. İyi yayınlar diliyorum sana da Murat abi. Sağ ol Hüseyin kardeşim. Selamünaleyküm. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim. Öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Senin aracınınla değerli ve kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can Patir, Agos Yavuz, Özkan Demirbaş, Cem Can Değer, Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar ve ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem Çolak Çivi, Emir Çelik Mahsun, Aydemir Muhammed Sayım, Egecan Yılmaz'a, beni tanıyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abim. Sağ ol Melih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik T2 C12 Karşıyakalılar Koğuş'tan Bulut Över. Aleykümselam Bulut kardeşim. İsmini saydım abi dostlara selam ederim. Çağlar Çakır, Yavuz Çelik, Namı Der, Cüce abim, Ercan Ekin, Nurullah Çelik, Eray Portakal, Mahmut Çiftçi, İsmail abi, Fuat Can yani Fıçı, Gökhan Soğukkuyu, Emrecan İstanbullu, İsa Meriç, tüm C12 Koğuş'tan selamlar. Geceyi şu sözümle noktalıyorum. Kuldan bela gelmez hak yazmadıkça. Hak bela yazmaz kul azmadıkça. Murat abim Allah'a emanet ol, saygılar sağ olasın Bulut kardeşim hepimiz. Murat abi ben Tepecik'ten T2 C12 Koğuş'tan Bulut Över. Farklı kurumlarda bulunan Eren Heper, Kale'den Kesper, Diyar Furkan, Durak Hüsnü Kumlu Ova, Hüseyin Çalık, baba dostum Azat Başak, Serkan Aksakal, Sadık Çetinkaya ve tüm Tepecik çocuklarına selamlar istisnalar hariç. T4A2'de yatan dostum Barış Doğan'ın bugün doğum günü. Can dostum doğum günü kutlu olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Seni seven dostun Mersinli İzo. T4A2 koğuşunun adaletini sağlayan aslan dostum Barış Doğan'a sesleniyorum. Bazılarının kardeşi olmaz ama hayat onlara beklemediği anda kardeşten öte bir arkadaş verir. Can dostum doğum günü kutlu olsun. Umarım her şey kalbin kadar güzel olur. Değerli dostun İzo. Murat abi iyi yayınlar, ben Sibel Keskiner. Can dostum Yaren Gökçe Tosun, güzel kızım perşembe günü görüşe geleceğim, haberin olsun. Damla ile birlikte geleceğiz, seni çok özledim bir tanem. Bugün babaanneni aramamışsın galiba, telefonlar mı bozuk? Aramadıysan arayabilirsen ara, meraklanmış, seni çok seviyorum, kendine dikkat et iki gözüm. Murat abi ben Sibel Keskiner. Can dostlarım Yersu Gökçe Tosun, Beyza Özkan, Zeynep Turan, Selina Aktaş. Bizi eleştiren insanların çoğu hayatlarında hiç bizim kadar dik duramamış insanlar. Sizin doğru bildiğiniz yollar bizim vazgeçtiğimiz duraklardan ibaret. Murat abi bizim için abla öğütten sağım solum yalan armağan olsun. Murat abi şarkıdan kadın kapalıdan Esen Dilan'a ve de Serena'ya selamlar olsun. Bu şarkı onlara geçsin. Bülent Yiğit'ten sevgi yürek ister. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, aleykümselam kardeşlerim. Şakran T2'de bulunan canım eşim Sezer Sayım'a sesleniyorum. Seni çok seviyorum. Sen iyisen biz de her daim iyiyiz. Sen nasılsan biz de öyleyiz. Her şeye rağmen gülüşlerimiz hiç solmasın. Seni çok seviyorum bir tanem. Yıldız Silve Delikanlım şarkısını sana gelsin bir tanem. Allah'a emanet ol canım benim. Ben T3C7'den İbrahim Acar kader birliği yaptım. Aslan abim Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Cambaz, Halil İdem, Ozan Denli, Hikmet Ören, Umut Mustafa Bor ve aynı kampüste yatan canım kanım Reis Yakup Kaya ve aslan oğlum Oğuzhan Rüzgar ve tüm dostlarımıza selamlarım Bakidir. Ben T3C7'den İbrahim Acar kader birliği yaptım. Aslan abim Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Cambaz, Halil İdem, Ozan Denli, Hikmet Ören, Umut Mustafa Bor ve aynı kampüste yatan canım kanım Reis Yakup Kaya ve aslan oğlum Oğuzhan Rüzgar ve tüm dostlarımıza selamlarım. Bakidir Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Benden Reis Yakup Kaya ve Kınalı abim Ekrem birliğe gelsin. Ben İbrahim Acar. Ben T3C7'den İbrahim Acar kader birliği yaptım. Aslan abim Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Cambaz, Halil İdem, Ozan Denli, Hikmet Ören, Umut Mustafa Bor ve aynı kampüste yatan canım kanım Reis Yakup Kaya ve aslan oğlum Oğuzhan Rüzgar ve tüm dostlarımıza selamlarım. Bakidir Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Benden Reis Yakup Kaya ve Kınalı abim Ekrem birliğe gelsin. Ben İbrahim Acar. Ben T1C17'den Muhammed Sayın, en güzel keşfimsin Buse Işık'a sesleniyorum. Dinle tatlım. Aslında içimden ilk geçen tek şey iyi olduğunu bile bilmek, seninle oldukça meşgulüm. Çok sevince de mutluyum, seni çok seviyorum. Tatlısın ki gülümsüyorum ama ben aşağı mahallenin haylaz çocuğuyum.

Bir tek senin sokaklarında kaybolmak istiyorum. İyi geceler diyorum fanatik sevgilim. Ben Tevirci 17'den Aray Deniz Oyman, yani Bucalı, patron kadın kapalı B11'deki sevgilim İlayda canlı radyo başına. Sevgine ihtiyacım var, hayatım boyunca ellerimi tut yavaşça. Bundan daha güzel, bundan daha büyülü bir an hayal etmedim. Ömrümde asla bildiğim bütün kelimeleri unutmuşum. Sanki sen geldikten sonra seni seviyorum, öpüldün ömrüm. Ayrıca kardeşim Buse Işık'a da selamlarımı ilet. Ben Muhammed Sayın düşerek uçmayı öğrenenlerdenim. Tekrar edep kazanmayı iyi bilirim. Aslan dostum Eray Deniz Oyman'a kişi arkadaşıyla selamlarımı ilet. Ben Muhammed Sayın düşerek uçmayı öğrenenlerdenim. Tekrar edep kazanmayı iyi bilirim. Aslan dostum Eray Deniz Oyman'a selamlarımı ilet. Ben Muhammed Sayın düşerek uçmayı öğrenenlerdenim. Tekrar edep kazanmayı iyi bilirim. Aslan dostum Eray Deniz Oyman'a selamlarımı ilet. Ben Muhammed Sayın düşerek uçmayı öğrenenlerdenim. Tekrar edep kazanmayı iyi bilirim. Aslan dostum Eray Deniz Oyman'a kişi arkadaşıyla ölçülür. Sen benim en abi iyiymiş de dostum. Murat abi iyiymiş. Kalli canlardan kız Arzuka'ya aleyküm selam kız kardeşim. Ben hemen John'dan Doktor Zeki Kaya ömrüm. Ölürüm sana adam. Senin aşkınla yaşıyorum. Senin varlığınla var oluyorum. Söylesene be adam, birbirimize bağlanmamıza ne demeydi? İşte biz buna ölümsüz aşk diyoruz. Senin hasretinle aşkınla ölmeye geldim ömrüm. Murat abi ben C8'den Kürt kız Arzuka'ya. Ben hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Ben sana vurulmuşum adam. Bakışına, gülüşüne, tenine, kokuna sevdalandım. Ben bazen iki insanın birbirleri için yaratılmış olduğunu anlamak için hissetmek gerek. Ben seni kalbimde, tenimde, yüreğimde hissediyorum. Gülüşün de kayboldu bu gece, bütün güzel şarkılar sana gelsin. Ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Sen benim en kıymetlim, en güzel vazgeçilmezimsin. Sen benim en kıymetlim, sevmekle bitmeyenimsin. Sen benim hakikatim, en derin, en içimdesin. Sen benim en güzel derdimsin. Hayatımın en değerli parçasısın. Doktorum, ömrüm, seni çok seviyorum. Murat abi ben Tepecik'ten Meltem. Erdoğan T1'e 15 doğuş Erdoğan. Canım kanım Dodo ablam, kendine hiçbir şey için stres yapma. Senin kadar olmasa da ben ailemin başındayım. Allah'ın izniyle biz çok iyiyiz, bizi kafana takma. Demin gene esip gürlemişsin biraz. Sen orada keyfine bak. Az bir zamanın kaldı, aklım burada kalmasın. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Dodom kimisi kaderine boyun eğer, kimisi de demir parmaklıkların ardında bile aslan gibi yaşamaya devam eder. Doğuş Erdoğan, işte sen o aslanın aslansın. Bu arada B10'da yatmakta olan bütün ablalarıma, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyorum. Ben Meltem Erdoğan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1'e 13 koğuşundan Emir Özdemir. Aleykümselam Emir kardeşim. Aynı kurumda bulundum. C4 koğuşundaki canımdan kanımdan olan değerli abim Samet Özdemir, Enis Özdemir. 4 nolda olan İbrahim Özdemir, aslan amcamın oğlu Cengo Özdemir. Aynı koğuşta bulundum. Dostlarım Kubilay, Bozbey Osman, Temel Ferit, Saçlı Eski Çamlıklı Fatih, Boran Müslümcan, Kuzguncuk Kedi Yusuf ve farklı kurumlarda bulundum. Tolga Bingöl ve Nurullah Yılmaz ve Melih Çiftçi'ye. Bu değerli dostlarıma selam ediyorum. Bu değerler için Ferhat Tunç'tan Özgürlük Mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven sayan Emirhan Emir Özdemir. Murat abi senden bir ricam var. B12'de yatmakta olan Tolga Bingöl dostuma seslenir misin? Evet Tolga Bingöl kardeşim. Tolga dostum, bizim koğuştan İrfan Özyılmaz diye bir kardeşim gelmiş yanınıza. Bazı sebeplerden dolayı ona sahip çıkın, kardeşimizdir, haberin olsun. Bir mesaj da okuyacağım, sonra Fero kardeşimin ses kayıtlarının bir kısmını daha dinleteceğim. Sonra kayıt mesajlarımız hemen kaldığımız yerden devam edecek. Evet şu seslerimizi de ayarlayalım. Ben Damla Çakmak Şakran Kadın Kapalı B10 Koşu Güzel Beyza Özkan Radyo Başına. Nasılsın? Kuzum iyisindir inşallah. Perşembe seninle neyi çok heyecanlandı. Senin her zaman bir umudun var. Seni dışarıda bekleyen sevdiklerim var güzelim. Güçlü kal, güzel günler seni bekliyor.

0: şunu da ayarlayalım. Şu sesimizi de açalım hemen.
1: 8 koğuşundan azat. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T4-8 koğuşundan azat delikanlı. Bugün evet. Aslan abi Ferhat Aslan'ın doğum günü. İyi ki doğmuşsun. İyi ki bizim abimizsin. Rabbim ayağına taş değdirmişsin. En kısa zamanda özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ol diyen öl diyene kadar devam Aslan abi. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T4-8 koğuşundan Çukur Mahalle'den Yusuf İstanbul'a. Canım kanım olan çok değerli soyadı gibi aslan olan Ferhat Aslan abimin doğum günü. Abim doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu senelere olsun. İnşallah bir dahaki doğum gününü de kızınla ailenle geçirmeni temenni ederim Aslan abi. Fedakar insan yürekten sevendir. Yürekli insan ise kendini bilendir. Unutmayan bu Ferhat Aslan abim ömre bedeldir. Senin gibi abiyi unutan ise namerttir. Seni seven kardeşin Yusuf İstanbul'a. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ben 4'lu 8 Cengiz Anlar koğuşundan Enes Turacı. Bizlere doğru yolu gösteren ve her daim sonuna kadar bizlere abilik yapan, canı gibi kollayıp göze gibi bakan canım kanım Aslan abim Ferhat Aslan'ın doğum günü. Enişten duygularımla doğum gününü kutlarım. Bir dahaki doğum gününü sevdiklerimle özgür günlerde sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmen dileğiyle Aslan abim. Abi kardeşim. Bir gün değil bir ömür yakışıklı abim. Seni seven kardeşin Enes Turacı.
2: Ben T4-8 koğuşundan Tatuday'ı. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde ailenle geçirmeyi nasip etsin. Ben Tatuday'ı. Rabbim senin esaret bağlarını çözsün. Ferhat Aslan.
3: Ali Ağa şakranda yatan Ferhat Aslan doğum günün kutlu olsun. Allah kurtarsın canım kardeşim.
4: Selamun aleyküm. T4-A8 Noğlu'da yatan Yusuf İstanbul Anlı kardeşi Hasan Bağ. Ferhat Aslan abi doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere ailenle bir ömür mutluluklar abi.
5: Canım kardeşim Ferhat Aslan. Şakran cezaevi T4-A8 koğuşunda geçirdiğim bu günlerde doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Her şeye rağmen umutlarını kaybetme. Güzel günlerin yakın olduğunu inanıyor. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yeni yaş diliyorum sana kardeşim benim. Gökhan Bayar.
6: Kardeşim Ferhat Aslan. Ben Mustafa Çiftçi. İyi ki doğdun kardeşim. Bir dahaki doğum gününde hep beraber olma dileğiyle. Allah seninle beraber olsun. Başkan Çiftçi'nin de çok çok selamı var. Doğum gününü kutluyor. Kal sağlıcakla. Allah'a emanet ol.
0: Şimdilik bu kadar. Bir de Barış Doğan kardeşimizin vardı. Hemen o 3 tane ses kaydını dinleteyim. Ondan sonra kayıt mesajlarımıza geçelim. Kardeşlerim hemen şunu da dinleteyim.
7: Yapmaz.
8: Barış kardeşim. Barış Doğan. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Sağlıklı nice mutlu yaşların olsun. Hep sevdiklerin olasın inşallah. Allah'a emanet ol.
0: Hemen diğerini de paylaşalım.
9: Barış Doğan canım kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu seneleri inşallah. Her şey gönlünce olsun. Kısa zamanda özgürlüğüne kavuşursun inşallah. Görüşürüz baba.
10: Barış Doğan. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı, huzurlu yılların olsun inşallah kardeşim. İyi ki doğmuşsun. Allah'a emanetsin. Seviliyorsun kardeşim.
0: Evet şimdi kayıt mesajlarımız sonrasında kaldığımız yerden devam.

Murat abim, biz T4-5 koşuna azca yat baz ve beton şevket vazgeçtim. Aleyküm selam kardeşlerim. Can kardeşler, ayrı akvaryumlarda yatan dostlara hitaben Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazlı, Mehmet Fatih Özyeşik, Emirhan Özyeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İbru, bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyselik çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demeyiz, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi, biz T4-B3 koğuşundan aslan kardeşler zımba ve azcan yatmaz ve beton şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı Japon kardeş.

Arkadaşlar Aşkın Anıl Isak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon Berk Baki, Tatürde, İsmet Tari. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadığınız tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler, Zımba Beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan Zımba. Azucan Yatmaz, onun derdisi beton, Şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, Can Dostum, Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savur, Sıra Çoral, Osman, Portakal, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Faruk Sağlık, Sezer, Oyanık, Kamil Atak, Serdal, Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece Zımba Azcan Yatbaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarısızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Tahir Kılıç, namı der Tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan Zımba Azcan Yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan Beton Şevket vazgeçtim. Murat Ayata, Can Dostum, Cemil Can Tuncer, yani CCT. Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Aslan Kardeşim, Tetik Mert, Kaleli, Kopu, Oğuzcan, Aslan. Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal, Sıraç, Oral, Sezer, Oyanı, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Selçuk, Bayram, Kemil, Kamil, Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım. İsmini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Geceye Zımba Azcan Yatbaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4B3 koğuştan Kemal Paşalı, Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim Zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar, Tepecikli, Murat Ayata, Cemil Can Tuncer, yani CCT, Tilki, Tahir, Sedat Sağlam, Serdar, Meleş, Yılmaz, Türk Kölesi, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Yakup, Faruk, Sağlık, Kopu, Oğuzcan, Aslan kardeşim, Eren, Doğu, Tetik Mert, Kaleli, Egemen, Daş, Osman, Portakal, Sıraç, Oral, ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim Azcan Yatbaz'ın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umurumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin. Azcan Yatbaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum Zımba Azcan Yatbaz ve onun kadar kıymetli olan Beton Şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan, yani Kopo, Tetik Mert, Kaleli, Sezer, Oyanı, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi Azcan Yatbaz'ın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz, Tepecikli Erduraklar.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eleptos, Armağan Eleptos, Keko Fırat, Rafet Kalem, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya kardeşim, Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay. Başta Aslan Yerim, Keko Fırat Öztaşlar'ın Aslanoğlum, Küçük A Arman Eleftoz, İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan Süleyman ve Azat Arslan.

Doğan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğit Çankara'da, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin, Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleptoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleptoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgü, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmesler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sayılmayan ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleptoz ve Keko Fırat Öztaşdelen. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleptoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, Küçük A Arman Eleptoz olmak üzere Umut Eleptoz, Yeni Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydarcan Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa Bayram, Özdemir, Dünya Markası, Refox, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük A Arman ve Umut Eleptoz ve Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

0: Selamun aleyküm Murat abi. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Aleyküm selam Taylan Ozan kardeşim. Birlikte kader birlikleri yaptım kanalı. Ekrem birlik, Umut, Mustafa, Bor ve canlarım olan Çınar birlik, Halil, İdem yani Canbaz, Emrullu Ete, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Asbil, Derman alındı. Hüseyin Büyük Aydın, Naşlu. Çınar kardeşim ve tüm abi kardeş dostlarıma bir söz bırakmak istiyorum. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamazlar. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Birlikte kader birlikleri yaptığım kanalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Nurullah, Emrullah, Ete, Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namıder Cüce, Tamer Demirtaş, Furkan Genç ve Mami Birliğe. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı, Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal, Taşkın Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökkaya, Oğuzhan Keleş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Ben T4'te 15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam Fatih'im. Kader birliği yaptım değerli kardeşim Civan Acar Toros'un göz bebeği. Aslan kardeşim Devran Yüksek. Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, Köroğlu, Velat Yüce, Fehim Arı, Berkant Bölük, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Murat abi sana da selam olsun, seviliyorsun. Ben de seni seviyorum Fatih'im. Senin gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4 A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Buradan dost ve kardeşlere hitaben aslan kardeşim Azat Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık, derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, İstanbullu O Gün, Özdemir, Mert, Eko Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melih.

Top, Melike Coşkun ve Ayla Belge, tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses, Mil Çekmişler şarkısı Aslan Kardeşim, Devran yükseğe gelsin, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4-15 Koç'tan Bozyakalı Koko Muharrem Aras, burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Civan Acar, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Verat Acar, Yusuf Dağlı, Namı Der, Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali, Dalbudak, Tolunay, Şen Yaylar, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, İbrahim Maral, Sabri Oyur. Sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Ben T4A15'ten Koko Muharrem Aras. Buradan dost kardeşlere hitaben. Vahap Aksoy, Şoreş Savaş, Savaş Doğan, Koko Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik, Osman Karakalpak, Fırçacı, Hurşit Ahmet, Asım Can Çakır, Hurşit Şeker, Namıder Tatü, Mehmet Evirgen, Serhat Dalbudak, Azat Özışık, Hasan Sodan, Vedat Yüce, Akif İbrikçi, Mert Güngöre, Mert Karayüz, Bozyakalı Bekir, Murat Bingöl, sen de sevilensin, sağ olasın Koko Muharrem kardeşim, sen de. Ben baş köşede, alt köşelerde aynım. Günlük menfaatler için çizgim bozulmaz, ben hep aynım. Tüm dostlara selamlar Müslüm Gürses'ten. Karanlıklar ülkesi tüm dostlara gelsin. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aleyküm selam Sinan kardeşim. Burada kader birliği yaptım değerli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar, Toros'un göz bebeği Devran Yüksek, Mert Dağ Deviren, koğuşumuzun hocası olan Fehim Arı, Çetin Temel, Berkan Bölük, Velat Yüce, Şakir Söylemez, Köroğlu Cavit Gürda, Koko Muharrem Aras, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Can Akçaoğlu, Gürkan Mencükek, ismini yazıp ve yazamadığım bütün abi kardeşlerime çokça selam ederim. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, armağan olsun bu değerlere. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaş, Doğukan Kostak, İbrahim Hamza Bayırlay, Ramazan Örtek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşit Çeker, Berkay İtir, Nefsi Cani, bu saydığım derlere çokça selam eder. Etkinden kralını tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi ben T4'ten Sinan Yoldaş. Başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş. Akabinde abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali Dalbudak, Tayfun Yıldırım, dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve kader birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolga Yoldaş'ı azar birbirinden ona yanarım şarkısına armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Ben 4 nolu T tipi cezaevi B2 koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan Pehlivan abim, İbrahim Dündar abim, Kalelim Mehmet Memati, Barış Maltaş, Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar, Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet Azat Başak olmak üzere ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Geceye sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük, kollarımızda çok kelepçe paslandı, yazımızı yazan kötü yazmış, lakin biz sabırlı adamlarız. Beklemesini de biliriz İbrahim Dündar.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Ahmet Can Alan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İbo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaş Kaya, Recep Şenkür, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Abdülçelik, Batuhan Öztürk, namı der Bozo ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ederim. Eyüphan'dan kendime bir ceza vermeliyim şarkısını armağan ediyorum. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Ahmet Can Alan. Buradan T1C14'te bulunan benim için çok kıymetli, çok değerli can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş başta olmak üzere Bekircan İşleyen, Ömer Faruk Yıldırım ve tüm C14'e amcam Mehmet Er Yakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, dostum Osman Temel Sergen, Temel Bucalı, Erdoğan Şahin, Yiğit Oral, köylü Mesut Çaylak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzen'in Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı yani Çimentepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emi şarkısı can parçam Harun Tarduş'a armağan olsun Ahmet Can Alan der ki can alanın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır ya mırın ya azadi elbet bir gün. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm can abimiz Murat Bingöl. Biz T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleykümselam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Can Alan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Erez, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin Bozber, Köylüm, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Canpak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında Çamdibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle sağ olasın Ahmet Can Alan kardeşim. Aleykümselam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleykümselam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere Murat Erez, namı der Balina, köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Toroslu Ağralı, İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan, Aşkan, Yusuf Fasul yani Tavşan, Muhittin, Barış Erdoğan, Şahin Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur. Yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Cümleten selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C6'dan Mehmet Ali Alak. Aleyküm selam Mehmet Ali kardeşim. Beraber kader birlikleri yaptım dostlarım. Gedizli, Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Murat Can Kayacan, Mike Alican Yaşar, Ahmet Yeşilot, Mustafa Ayan, Volkan Şirin, Çaki Fehmi, Kenar Ahmet, Cintan, Doğukan Daşik, Hasan Büyük, Haciko, Mehmet Nurullahtar. Bu isimlerini saydım canlara selam ederim. Kadir'den Zalim Dünya şarkısı armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Parçam, Yusuf Kaymaz, Yusuf Bozkurt, Ekrem Birlik, Çiçek, Emoş Savaşka, Beşu, Umut Aydın, Duran Abanus, Reber Hacıoğlu, Resul Yıldız, Mahmut Tunç, Enes Yiğiter, Memoş Bilen, Emirhan Yiğit, Kemal Fırat, Ahmet Akyol, Orhan Işıksoy, canlara selam olsun. Sizleri seven sayan dostunuz Mehmet Ali Alak. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak. Benim için derdi olan dostlarım Yusuf Kaymaz, Beşi Umut Aydın, Ali Şemen, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Feyzullah Oral, Uğur Bingöl, Cengiz Kazan, Erhan Tutar, Kadir Demircan, Devrim Aras, Baver Başkan, Simmo Bilal Öztep, Muhammed Taha Kılıç, Abduş Kılıç, bu derdi dostlara Cansever'den benim rüzgarım da elbet esecek şarkısını armağan olsun. Bilsinler ki krallar ölmeden bırakmaz tacını.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm selam Civan kardeşim. Ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, namı der. Mute Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan, Bülbül Şiar, Alp Aykut, Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız, Tekin, Ekrem Bülbül, aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Murat Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3A13'ten Civan Onurdaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, namı der. Mute Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp Aykut, Bolat Emin, Rutbi, Serkan Yıldız, Sekin Ekrem Bülbül ve aynı kurumda ve diğer kurumlarda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e bu saydım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Civan Onurdaş.
1: Evet, kaldığımız yerden devam. Kurtuluşum koca adam, olur da bir gün üzerlerse seni, dünya sırtını dönse sana, yine sen yine beni ara. Seninle ağlarım da, çokça mutlu da ederim. Karanlığında yanındayım, bunu asla unutma Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, sana bağlanmamın nedeni içimdeki boşluk ya da yalnızlık hissi değildi. Asıl neden, seni tanıdıktan sonra hayatımın geri kalanında sensiz bir dünya hayal edemediğimi ve seni ömrümün en kalıcı rengi yapmak istediğimi anlamamdı. Seni çok seviyorum, sevdiğim Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluş kardeşim, kız kardeşimi araman gerekiyormuş, acil haberin olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T3B18 koğuşlan Recep Hakan Gökhan Turan. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda başta olmak üzere köylü Murat Akda, kardeşim Hüseyin Yusuf Turan, Balıkesir Bandırma'da olan kardeşim Süleyman, Yıldız dostlarım Mami, Uğurcan Taşpınarlı, Süleyman Gezer, Azercan Selam, Yılmaz Aktaş, Tepecikli Lütfü, Gülvar, Murat Altuntaş, Serdar Ol, Avni Gezgeç, Simego, Fırat Baydemir, başka kurumlarda olan dostlarım. T4'te bulunan Can abim, Fatih Zaman dostum, Orhan Çıldıran, Menemen, 18'de bulunan kardeşim Murat Öğüt, T2'de bulunan kadim dostum Aslan Kesel, T1'de bulunan köylü babanın kıymetlisi Reber Akta, Poça'da bulunan abimiz Kubilay Kılıç ve Kıvanç Beşer. Son olarak Afyon 2.0'da bulunan canımız Sarı Onur Usulum'a ve onun değerlisine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi selamun aleyküm, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleyküm selam Mert kardeşim. Aynı kurumda bulunan abim Orhun Türkmen, Soner Meç, Tamer Kaşıkçı, Direş, Murat Başaran, Sebattin Salman, Ferhat Kalender, Okan Öztürk, Şahin Ejder, Bingöl'ün namı der. Badi, Yaşar Ahmet, Ufak Oğuzhan, Ufak, Arif Öztopkara, Eren Bakır, İsa Erkul, Barış Altın Terim, bu derlere bin selam olsun. Demir kapılar, dikenli teller, umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça yatmakta olan abimden Mert, 13'te yatmakta olan bir tane yatmakta olan Aslan abim, bir tane sen koğuşunda bulunan Mustafa Turan namı der. Mute Civan. Olabilmekte bu günler geç olabilmekte bu bir gün debet bir gün debet bir gün çekide
2: burası Radyo Lider.
1: Olabilmekte bu günler geç olabilmekte bu bir gün debet bir gün debet bir gün çekide
2: burası Radyo Lider İzmir.
1: Yol ne kadar uzak olur, uzun olursa olsun ellerim hep ellerinde olacak. İyi bak kendine, ocağında benim de canım var. Seni canından çok seven yoldaşın. T2'de yatmakta olan Aydın Bıçakçı, can yoldaşım ben Jerfin. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım. Kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekliyor olacağım. Sabrın özgürlüğün olsun Aydın'ım. Önce Allah'a sonra kendine emanetsin. Seni çok seven can eşin. Murat abi, ben Tahsin Epbektaşoğlu, eşim Aleyna Epbektaşoğlu, güzel Aleyna'm. Bir sene daha

Buradayım. Haberin olsun. Muhabbetine bir sene daha verdiler. İnşallah sen çıkarsın da ziyaretime gel. Beni burada kimlerin eline bıraktın? Seni canımdan çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın. Beltı kadın kapalı olan ablam Gizem Akın. Teyzem Salih Epektaşoğlu. Yengem Meda Epektaşoğlu. Diğer yengem Aleyna Epektaşoğlu. T1'de olan abim Mertcan Akın. Dayılarım Tahsin Epektaşoğlu. Çağdaş Epektaşoğlu. Baki Epektaşoğlu. Yenleri Mesut Epektaşoğlu. Bahtiyar Yalçınkaya Burcu Gepsen. Tülay Yatmaz, güzel günler bizi bekler. Ama dört duvar zindan en kısa zamanda inşallah hepimiz ailelerinize kavuşmanızı diliyorum. Öpüyorum sizleri. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Beltı koşuna atmakta olan Aslı Tunçlar, yani evimin sultanı. Nasılsın annem, inşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz çok iyiyiz. Tek düşüncem sensin, kurban oldum. Az daha sabır annem. Alacağım seni oradan elbet bir gün. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez annem. Özlenen beklenensin. Tek tutunacak dağım, yaşama sebebim sensin, kurban oldum. Çok özledim annem. Gönül yaram, armağan olsun sultanıma. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimentepe'nin Mehmet Alp. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı bir altıda yatan Fatma'm, her şeyim, karıcım, nefesim, kurban olduğum dünyam. Seni çok özledim Escobar'bim. Bu hayata yüzümü güldürenim. Ömrüm, dünyam, ilgisine ihtiyacım yok. Dünyanın ilgisine ihtiyacım yok. Benim sadece senin ilgine, sözlerine, gözlerine ve sevgine ihtiyacım var. Çünkü benim dünyam sensin karıcım Escobar'bim. Sen benim tek tesellimsin. Hayatıma anlam katanım. Ben Üçnolu B9'dan Berşan Polat. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Aleykümselam Berşan kardeşim, çok şükür. Abi senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Aslan, Velat Aslan, can yoldaşım Koray Kahramanlı, Halit Akbaba, Çınar, Birlik Mami, Birlik Devrim, Birlik Yusuf, Gülçin, Hasan Güneş, Ömer Elmassaş, bu derli insanlara bin selam olsun. Ve aynı koğuşta kaldığım abilerim Zeki, Okan, Şeyto, Sardal, Aykut, Ceyhun Hocal, bu derli insanlara grup yorumdan ölümden öte ne var şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Murat abi ben Üçnolu B9'dan Berşan Polat, senin aracınla başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Hocal ve Zeki Okan başta olmak üzere abim Şeyto Serdal Aykurt, dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emre Can Altun, Hasan Bostancı, Özgün Erkan, Mami Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı Batu, Umut Aslan, Feyzcan Karadeniz. Bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Biz mertli meydanda öğrendik, darda sınandık, dostu satmadık, düşmana boyun eğmedik, adamlığımızı ne zaman aldı ne de demir kapılar. Şakran T3 B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Takvim yaprakları eksilir, yollar uzar, özlem büyür ama bazı insanlar beklemeye değecek kadar özeldir. Sen başını dik tut, ben sevgimi eksik etmem, seni çok seviyorum ömrüm. İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T212 Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan, yani Mute. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çalli, Gökhan Soğukkuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır, yani Fıçı, İsmail Demirkoç, yeğenim Gökhan Karaslan. Çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Son olarak değerli dostum Şeyto'ya armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır, var olun. Yaşadık varsa ötesi, yaşadık varsa şöyle diyelim, var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T212 Karşıyakalılar koğuşundan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Değerli dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çalli, Namıder, Mege, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaslan, Şeytan Serdal ve son olarak kadın kapalıda bulunan derdimiz Pınar Cuhalı yani Sarı. Çalan tüm şarkılar bu derler armağan olsun. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Murat abi, B9 koğuşuna bulunan Kadife Kale'den ablam Kürt Hülyam radyo başına. Canımın içi en derdim, sen yokken tek başıma da yeterince güçlüyüm ama sen etrafımdayken yerilmez devrilmez biri oluyorum. Allah seni sol yanımdan hiç ayırmasın ablam, senin o yeşil bakan gözlerine kurban. Mugo bugün olmasa da elbet bir gün dilemi, seni çok seviyorum mayın tarlası armağan olsun. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 koğuştan Kadife Kale'den Kürt Hülya, sağ ol kardeşim benim. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Şu hayatta el uzatanı da gördük, çelme takanı da, aslan gibi yanımızda olanı da gördük, çakal gibi düşmemizi bekleyeni de. Merak etmeyin, koşullar dostu da düşmanı da aşağı çıkarır. T1'de olan oğlum Cesur Bayhan ve yeğenim Suat Altusay'a çok selam olsun. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler armağan olsun.
Mesajım T3B9 koğuşuna yatan nişanlım Fevzican Karadeniz'e. Fevzi canım nasılsın? Biz hepimiz iyiyiz. Annen, baban, kardeşin, herkesin selamı var. Simbam dahil seni kocaman öpüyoruz. Seni çok özlüyoruz. Bizi merak etme. Kendi sağlığına dikkat et. Keyfine bak. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Ben Üç Nolu B9'dan Fevzican Karadeniz. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Fevzican kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan, akabinde kıymetli abim Serdal Aykurt, yani namı der Şeyto abi. Balıkçı Özgün, değerli dostum Berşan Polat, Bergamalı, Batu Hasan, Bostan, Cemircan, Altı Umut, Arslan, Uğur, Kocacık, Tugay Şenyüz, Mami Yılmaz, Sinyor, Şahin, DJ Koray, Özmen, Bixi, Özkan, Ahmet Acar, bu değerli abilerime, dostlarıma bin selam olsun. Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Rabbime inandık. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah her karanlığın bir aydınlığı olacaktır. Selamun aleyküm Murat abi. Ben TK14'ten tahliye olan Müslüm. Aynı aleyküm selam Müslüm kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar, dostu Resul'dan, Sercan Yıldız, Sürmeneli, Tahsin Buğra, Uğurlu, İbrahim İmrak, İbrahim Birik,

Neymektir, mücadele etmektir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki John 4'ten İbrahim. Birik aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar, dostu Resulüdan, Sercan Yıldız, Buğra Uğurlu, Gökhan Karasanoğlu, Sürmeleli Tahsin, Kadir Yılmaz, Özgür Hakan Çağlayan, Alettin Önder, bu derlere selam olsun. Ben Cihan Köseda, buradan Beş Koğuşundaki kız kardeşim Oflu Halime Keleş'e selam olsun. Biz boyun eğenlerden değil sabır çekenlerdeniz. Demir kapılar ardında olsak da duruşumuzdan ödün vermedik. Kırıldık belki ama eğilmedik. Çünkü karakteri olan insan şartlara değil, şartlar ona boyun eğer. Buradan kardeşimin sevgili arkadaşları Meral, Düzel, Fatma, Tuğçe, Kaykaş, Didem, Su, Ergin, Yürek ve Necla Koç'a selam olsun. Murat Bey, ben B3 Koğuş'tan Halime Keleş, arkadaşlarım Meral, Düzel, Fatma, Tuğçe, Kaykaş, Didem Su, Ergin Yürek, Nuriye Yayvu, Necla Koçak radyo başına. İnsanların değiştirdiği iddia etmeden önce bu değişimdeki payını sorgula. Ben az söyleyeyim, siz çok anlayın. Uygar Doğanay'dan adım sanı kar davada dostlarıma gelsin. Çok rica ediyorum, şarkıyı çalarsanız sevinirim. Murat Bey, ben B3 Koğuş'tan Halime Keleş, dostlarım Meral Düzel, Fatma Tuğçe Kaykaş, Didem Su, Ergin Yürek, Nuriye Yayvu ve Necla Koç'a selamlar. Gece bir söz, kimse benim gözümde aynı değil, her şey yerine ve kişiye göre. Saygıda kusur ettiysem saygı bana kusur, sana aittir. İraçlar düşü yine gel akşamüstü bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Ben Çam Divi'den Sarı Oğuz. Aleykümselam. Sağ ol Oğuz kardeşim. Biz bunları kayıt yapmış mıydık Oğuz? Yo. Bir dakika, Eylül göndermiş. O gün bir dakika. Şimdi Baran'ın annesi de göndermişti. Karıştırmayalım. Bir dakika bakalım. Bir bulalım o mesajlarımızı. Bunun hangisi? Evet. Şimdi o gün Sarı Oğuz. Şimdi Baran kardeşimin annesi de göndermiş. Evet, onu okuyalım. Annesinin gönderdiklerini okuyalım Baran'ın. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar ne var? 3, 2, 5. Evet. Selamünaleyküm Murat abi, senin vasıtanla dostlarıma selam etmek isterim. Ben Oğuz Toluk, Salih Yılmış ve Hüseyin Sezgin radyo başına. Saliko, babam duydum, baban içeri girmiş, geçmiş olsun, sana fax yazdım, seviliyorsun. Hüseyin nasılsın, iyi misin paşam, kaç sene oldu, özledim seni, Rabbime emanet ol. Çam Divili Oğuz, aleykümselam Oğuz kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben o gün Özdemir, aleykümselam o gün kardeşim. Kadın Kapalı'daki eşim Giz Bebek Özdemir radyo başına. Dünüm bugünüm her günüm, iyi ki sen, iyi ki biz, bu yol bizim yolumuz, seni seviyorum. Muti ille de sen sevdiğime gelsin ayrıca dostlarım. Çam Dibili Sarı Oğuz Soluk ve Fırat Çelenge, gece şöyle bir söz bırakmak istiyoruz. Kendi gölgesinden korkanlar bizim güneşimize göz dikemezler. Ahmet Kaya'dan Yakamoz şarkısı Fırat Çele armağan olsun. Ben o gün Özdemir, Kadın Kapalı, B1'de olan aslan eşim Giz Bebek Özdemir. Sen benim karşıma çıkan en güzel mucizemsin. Bir dünya kur bana, sen gözlerimi kapamadan alayım kokunu. Ölmek için zamanım yok. Prangalar El Musto, seni kalbime yazdım, sevdiğime gelsin ayrıca. Canlarım Sarı Oğuz Soluk, Fırat Çelenk, Baran Yıldız, dostlarıma da bin selam ederim. Mert Kahraman'a güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Yıldız. Aleyküm selam Baran kardeşim. Senin aracınla abi ve dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta abilerim Serok Önem, Baran Gültekin, Fırat Çelenk, o gün Özdemir, Oğuz Soluk, Ferhat Turgay, Yılmaz Güneysak, Mert Eko, Kahraman Fırat, Coşkun, İbrahim Taşan, Celloman, Çaki, Başkan Ali, Arap Aslan, Veli Çelenk. Bu abi dostlara selamlar olsun. Cengiz İmren'den bu yolun en hayırlısı yalnız yürümek şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Çam Divili Sarı Oğuz, buradan dostlarıma seslenmek istiyorum. Abilerim Yasin Açık, Şenol Başkut, akabinde dostlarım Salih Yılmış, Atakan, Özü Uyanık, Nur Ahmettin Kansız, yanlışlık var, Nurettin Kansız olabilir mi? Murat Çampak, Mevlanalı, Bedo Hüseyin, Sezgin, Fatih Borak, AK-47, Mino ve ayrıca canlarım Baran Yıldız, o gün Özdemir, Fırat Çelenk, beni tanıyan herkese selam ediyorum. Ben Çam Divili Sarı Oğuz. Ben Alene Bektaşoğlu, bir nolda yatan eşim Tahsin Hep Bektaşoğlu, hayatım fax almadım ben. Muhtemelen bu hafta alırım. Sen benim gönderdiğim telefon evranı aldın mı? Ayrıyeten çarşamba günü sana bir not göndereceğim. İlayda ile Umut'a yollayacağım. Mutlaka Umut'u
O gün

ara, mahkemeyle ilgili bir şeyler yazdım. Seni çok ama çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Kocaman öpüyorum aslan kocam benim. Ben İlayda Sarı kardeşim, Aleyna hep Bektaşoğlu, eniştem Tahsin hep Bektaşoğlu. Güzel kardeşim, canım eniştem. Yüzünüzdeki gülümseme hiç solmasın. Umudunuz hep taze kalsın. Biz burada her zaman biriz, beraberiz ve yan yanayız. Bu günlerde gelip geçecek. Yine hep birlikte o güzel günlere döneceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Dualarımızdasınız. Biz bir 11 koşulan Betül Duran Bilge Keleş, insan en çok güvendiğinden ders alırmış. Ders aldık artık. Konu kapandı. Dinleyen herkese selam olsun. Bir 11 koşulan olan Betül Duran Bilge Keleş, zaman geçiyor, günler birbirini kovalıyor ama aklımız ve gönlümüz sizlerle. Umudunuzu kaybetmeyin. Güzel günler mutlaka gelecek. Rabbim en kısa zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin. Özlemle selamlıyorum. Ben Teviş B3'ten Berkant Zengin, yani Beko. Öncelikle Çam Dibinden Derli Amcam, Sakal Ahmet, Baltazar Sado Çelik, Örneköylü Hakan Acar, yani Karabela, Karşıyaka'dan Halefi Fatih Alıcı, Mustafa Başar, yani Grover Bozcaka'dan Ersoy Dönmez, Çiğli'den Emir Akçiçek, yani Asil, Cennet Çeşme'den Aziz Yıldırım, Limontepe'den Diyar Eriş, Ayrancılar'dan Selçuk Yılmaz, Alperen Yaman, Alkafon, Gökçen Ateş ve kurumum C16'dan tüm dostlarıma selam ediyorum. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder İzzet Yıldızhan'dan. Affetmem kendimi ben, tüm kadar mahkumlarına gelsin Beko. Ben Teviş B3'ten Berkant Zengin, yani Beko. Bu kurumdan ve diğer kurumlarda bulunan abi kardeşlerim. Öncelikle Derli Amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, akabinde Cumhur Sipahi, Pope abi, Arap Mert Şenol, Başkut Yusuf, Boz Kadir, Can Aksoy, Fatih Aydemir, Ceset Kadir, Asil Çalışkan, Efe Uz, Salih Yılmış ve Çamur İbo'ya selam ederim. Ölümün takvimi yok, başınız dik yaşayın. Müslüm Gürses'ten kısmetim kapanmış, tüm abi kardeşlerime gelsin Beko. Murat abim, Savaş Aktaş'a, hayatım biz iyiyiz, her şey yolunda, annem geldi bizde kalacak, çocuğu yarın kendiyle götürecek, okullar tatil diye, onun haricinde biz çok iyiyiz, sen de kendine çok dikkat et, kucak dolusu öpüyoruz seni, seni çok seviyorum, kalbimin sahibi ömrüm Savaş'ım. Savaş Aktaş, yapmak istediğim o kadar çok şey var ki şu hayatta, ama en çok da bu hayatı seninle başlayıp seninle bitirmek istiyorum. Başlangıcımdın sen, ol sonumda, seninle yazılacak çok sayfa, seninle yaşanacak bir ömür var, solumda sana ben kurban olurum eşim Savaş Aktaş. Ben Gökhan Ergül, cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkacağız bu karanlıktan aydınla? Gülsüm Soydemir'den Yasaksın Bana şarkısı armağanım olsun, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kolay gelsin Murat abi. Bu dünyada her insanın kaderi kendi çabasına bağlıdır. Herkes var ama herkes gösteremez. Herkese iyi akşamlar, Kurtuluş Kuş, Manolya şarkısı size armağanımdır, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarını kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir. Bir gün mutlaka her şey güzel olacak. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Selamun aleyküm Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Şakran Kadın Kapalı B13 koşun olan canım karım Melahat Geldeci, güzel herkes iyi, çocukların iyi, bir sıkıntı yok. Bugün seni gördüm, daha iyi olduk, sen de iyi ol, her şey daha iyi olacak. Gizem'e selam söyle, İnci Koyu öp, Allah'a emanet olun. Murat abim, Şakran Kadın Kapalı B13 koşun olan canım karım Melahat Geldeci, güzel, bugün seni gördüm, daha iyi oldum. En kısa zamanda yanımızda olacaksın, canını sıkma, her şey düzelecek. Gizem'e para yatıracağım, haberin olsun. İnci'yi bol bol öp Meluş'um. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Murat abim, kolay gelsin. Sağ ol kardeşim benim. İbrahim Yurteli'den T2C7 yatan aslan amcam İbrahim Yurteli, Reis Kadir Yurteli, Bekese selam olsun. Ferhat Tunç kanmasınlar, armağan olsun. Cuma Yurteli'den T2C7 atmakta olan Reis İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, dostum Bekese selam olsun. Mert Demirtaş'tan T2C7 atmakta olan amcam İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli ve Bekese selam olsun. Bülent Yağız'dan Aydın Nazilli'de atan aslan dayım Diyar Yurteli, Kadir Yurteli'ye selam olsun. Ali Kınık'tan Koca Reis armağan olsun. Çimentepe'den Öz Osar, Menemen John 8'de yatan tek veliahtım Hasan Yüksek radyo başına.
Anasının aslanı bedeni zindanlara sayacak kadar küçük olsa da onurun tarihi yazacak kadar büyüktür aşkın aslan oğlum. Murat abi sana da selam olsun. Bir deli yürek en büyük aşkım sensin. Şarkısı aslan oğluma gelsin. Yanında olan Müslüm Adıyaman kardeşime, Oğuz kardeşime, Cüneyt kardeşime, Agit Fırat Çergel, Eşref Duman oğlum, Safvetim Velim hepinize selam olsun. Tamer Demirtaş kardeşime de ve Rabbim hepinizi kurtarsın. Çimentepe'den Özosar B6 koğuşuna selam olsun. Yıldız Aleyna konuştum. Çocuk ondaymış. Telefon evrağı da yapmıyorlar. Haberin olsun. Aslı, Fatma, Yonca, Emel, Burcu, Gülşah kardeşim, Aynur, Medya, Salih, Gizem, Nehir, Çakır, Peteğim, Dilara, Dilara, Gülümse, Elif, Miray, Hatice. Hepinizin söyledikleri aklımda. B6'ya selam olsun. Naciye sarsılır. Sana da selam olsun. Sıkılma Allah büyük İsmet Deveci. Annem sen de kendine iyi bak. Ben Menemen John 8'den Hasan Yüksek koğuşumuzun adaleti sağlayan Müslüm Adıyaman Metenur Karataş Aslandayım Oğuz Kara Karslı Musa Söner Adanalı Erhan Aker Şabankaya Bayram Eren Sayın Yusuf Nazlı Enes Ünal Yunus Ülger Özevirgen Eko Birlik Mazlum Adıyaman Devrim Birlik Beko Ulu Beko oluşumunda bulunan tüm dostlara selam olsun Aslan Yenim Eşref Duman Bayrakta Biz Sancakta Hasan Yüksek Menemen John 8 koğuştan ben Müslüm Adıyaman. İkin oğlu kurumunda bulunan Mazlum Adıyaman kardeşim oradadır. Beni tanıyan dostlara selam olsun. Kardeşime sahip çıkarsanız sevinirim. Müslüm selamını aldım Müslüm Adıyaman. Hasan kardeşim selamlarınızı aldım. Aleyküm selam size de koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime de sevgiler selamlar. Evet Müslüm Adıyaman kardeşimizin ricası Mazlum Adıyaman kardeşimiz oradaymış. Sahip çıkarsanız sevinirim demiş kardeşimiz. Bir umutla beklediğim en güzel yarınımsın hasret kaldım Nida'yı Vural'a. Yazı başının özlenen ve beklenen abisi Nida'yı Vural. Doğan her güneş umudumuz olsun. Selamünaleyküm abim Murat Bingöl her daim dualarımdasın. Ben Teki B15'ten Malatyalı Serkan Yılmaz aleyküm selam Serkan'ım. Burada aynı kaderi paylaştım dostlarım Yunus Ülger, Yunus Emre Küçük Coşkun. Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut, farklı akvaryumlarda olan benim için değerli Kadir Can Aksoy'um. Muhteşem Mustafa Şahin, Engin Ercan, Demirdelen, Raif ve Fahri Kaya. Aslan Kesel, Burhan Ayan, Batuhan Karanfil, Yunus Turan. Farklı kurumlarda bulunan Fırat, Çelik, Ferdi, Bingöl, İbrahim Taşan, Erdem Buluş, Gündoğan, Doğan. Buca F tipinde yatmakta olan abim Necati Arabacı'ya bin selam olsun. Biz özgürlüğümüz için canımızı veririz, sevdiklerimiz için özgürlüğümüzü yazılanı yaşamaya devam. Malatyalı Serkan Yılmaz. Murat abi ben Teki 15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun burada aynı sofrayı paylaştım. Can abi Yunus Dülger başta olmak üzere. Serkan Yılmaz, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut'a selam ediyorum. Ayrıca eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Hayatımın anlamı nefesim, yaşama gücüm olan eşim Ebru Küçük Coşkun seni çok ama çok seviyorum. Canım eşime Linet'ten Mersa armağan olsun. İstisnalar hariç bizleri tanıyan tüm dostlara selam olsun. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Yazılanı yaşamaya devam. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan yani Şoreş Kıymetliler Engin Avşar ve Avşar ailesi Özcan Arap Aslan Kubilay Arap Aslan İbrahim Taşan Özgün. O gün Özdemir, Fırat Veli Çelenk, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Yılmaz Güneysak, Çaki Başkan, Celal Eken yani Celomen, Vahap Aksoy bu derlere bin selam eder gece bir söz. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük, bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Biz Ali Arap Aslan ve Celomen. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T114'ten İbrahim Taşyan. Benim için derler Şoreş, Ali Arap Aslan, Çamdibili, Sarı Oğuz, O gün Özdemir, Fırat Veli Çelenk, Kan kardeşim Yılmaz Sak, Aslan kardeşim Baran, Yıldız Uğur, Çakır, Celal Eken yani Celomen, Mahmut Tütüncü, Güney Sak, Mert Eko, Kahraman, Emrah Tokça, Engin Can, Balcı, Fırat, Coşkun, Osman, Kara Kalpak, Yalçın, Kiraz, Keko, Fırat, Öztaş'tan, Özcan, Arap Aslan, Engin Avşar ve Avşar ailesine bin selam ediyorum. Ben Siverekli İbrahim Taşıyan. Şakran, Teviş, Taylan, Ozan, Denli, ben namı der Aliyen. Selamünaleyküm abim. Senin öğrettiğin derler sayesinde ayakta duruyorum. Sabırla kavuşacağımız günü bekliyorum. Kimseye karışma Allah'a emanetsin. Kral Ozan Denli iyi tanırlar. Şakran Teviş Taylan Ozan Denli hastaneye gittim. Hiçbir problem yok. Sıcaklardan ve stresten olabiliyormuş. Eğer devam ederse detaylı olarak gideceğim tekrar. Bu arada bir mektuplaşma olayı varmış. Benim kocama sakın mektup atmayın. Sıkıntı olur söyleyeyim.

Bana o kadar çok iyi geldi ki sesini duymaya o kadar ihtiyacım varmış ki. Şu nikah işini bir an önce halletsen daha da güzel olacak. Seni çok seviyorum prensesim. Murat abi, Sezen'ime bu gece çalan bütün güzel şarkılar armağan olsun. Canım eşim, sözümdür bizim boynumuzu bir tek sevda büker. Ben T116'dan Batuhan Çalıkuş'u aynı ortamı paylaştım. Başta abim Güldoğan... Yanlışlık var, abim Güldoğan. Gündoğan olabilir mi acaba? Yanlış yazmışlar ismi ama hiç... Olmak üzere değerli dostlarım Osman Temel, Sergen Temel, Şehmuz Bayraktar, Enes Yusuf, Baran, Aykut, Azar Çakmak. Bu değerli canlara Spam Velat'tan Beritan şarkısı armağan olsun. Ayrıca Üçnol'da yatan, kan bağım olmasa da can bağım olan Emrah Yardımcı'ya da selam olsun. Sizleri seven Batuhan Çalıkuşu. Ben T411 koşulan Emre Dursun yani Mino. Benim için değerli canlar başta Kral abim Mahmut Tunç, Yeşil Ovalı Şenol, Başkut akabinde Burhanettin Kansız, Sarı Oğuz Toluk yani Cino, abim Muhammed Talha Kılıç yani Cengo, abim Emirhan Pekince, abim Recep Ömer Sönmez, abilerim dostlarım Can Polat Tarlabelen, Hasan Can Çevik, Efe Zeyrek, Şevket Küçüksoy, Ali Akıncı, Mert Yürek, bu canlara selam olsun. Son olarak gece Şenol Başkut abimle bir söz bırakmak istiyorum. Biz bu hayatta üç şeyi sevmeyiz: yalan, dolan, seviyormuş gibi yapanlar. Yapmayın Mino. Mahmut Tuş, Batmanlı Engin Durmaz, Mafya Sedat, Arap Veli Yılmaz, Emrah Doğan, Ramazan Çıtırg, Emre Gürkan, Emirhan Özışık, Şeyh Mustafa, Ferhat Ercan, Veysel Yesmesler, Salih Dursun, Müşku Serhat Sayan, Serhat Yıldız, Melih Evren, Can abim Şenol Başkut ile geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Bizim mevziden attığımız her mermi düşmanadır. Eğer dostla değilse bizde yanlış olmaz. Dost yanlış mevkidedir. Sevgilerle Mino. T114'ten Bebeko Mahmut Tütüncü, ömrüm her şeyim, imzam attım geldim, mesajım geç kaldı, merak etme ama iyiyim, bugün biraz yoruldum, Lodos'um adını yaşatıyor, babasına da çekmiş olması peşinden, hep koşacağım anlamına geliyor, seni çok seviyorum sevgilim, Allah'a emanet ol. Ben Kadın Kapalı'dan Pınar Cuhalı, selam olsun Murat abim sana, aleyküm selam kız kardeşim. Başta benim derlerim Kaymakçı'da olan yakışıklı kardeşim Ferit Cuhalı, Üçnolu B9'da yatan Şeytom Serdal Aykurt, özlenensiniz canlarım. Ve yanımda olan dostlarım Derya Koç, Seren Delikanlı, Demet Doğan, Esa Beksek Yelser. Buket Gönül, sizleri seviyorum. Bize Derya Ulu'dan Hani şarkısı gelsin güne bir söz. Yanlışlar yakamızı bırakmadı ki ayaklarımız doğru yolu bulsun. Sizleri seven Sarı Pınar Cuhalı. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül D3 koğuşuna yatan aslan abim Serdal Aykurt, kurban oldum abim seni. Bugün mahkemeden alamadık. Bir dahaki ay seni oradan alacağız. Hiç üzülme, sıkma canını. Biz senin her zaman arkandayız. Seni seven abilerin, kardeşlerin hep yanında. Seni seven Sarı Pınar Cuhalı. Hep yanında aslan abim. Sen aslanlar gibi yat çıkarsın kadın. Kapalıda yatan Pınar Cuhalı, sana da selam olsun. Canım adam gibi adam kral abim. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 John 4'ten Sürmeneli Tahsin, dostlarım İlhan Başar, Resul Doğan, Ömer Vurur, Buğra Uğurlu, Sercan Yıldız, Zengin Önerge, İbrahim Irmak, Emre Sabır, İbrahim Bilim, Ali İbrahim ve Resul Doğan kardeşimin dostları Kadir Üstünda, Ruhat Üstünda ve Mehmet Çekici'ye selam olsun. Unutmayın ki ruhumuz özgür olduğu sürece demir parmaklıklar bizi esir alamaz. Ben Sürmeneli Tahsin. Ben T2John 4'ten Sürmeneli Tahsin, dostlarım İlhan Başar, Resul Doğan, Gökhan Karasaloğlu, Ömer Vurur, Buğra Uğurlu, diğer koğuşlarda yatmakta olan Mehmet Şahin, Kadir Şahin, Sedat Ocakçı, kardeşim Orhan Kaya ve Serdar Özcan abime selamlarımı yolluyorum. Özgürlük sofralarında buluşmak ümidiyle, unutmayın ki kulun kaderini kulun kalemi yazamaz. Çaba bizim hüküm Allah'ındır ve selam. Ben Sürmeneli Tahsin. Selamünaleyküm Murat abi. C18 koğuşuna yatan canımdan çok sevdiğim kardeşim Soner Demirci ablam. Biz burada çok iyiyiz. Aklım bizde kalmasın. Aslan gibisin. Aslan gibi de çıkacaksın. Az daha sabır. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Mesut Çaylak abi, sizin isteklerinizi yaptım. 13 kişiden fazla olduğu için Murat abi okuyamamış. Beni arayabilirsen eğer abi ara. Tekrar istek yapalım. Evet. Ben değil, Derya kardeşimizdir siz söyleyen. Ben gelir buradan mesajımı okurum kardeşlerim. Onu açıkla. Bir de mesajlarınızı cezaevindeki kardeşlerim, abilerim. Kayıt mesajı yapmak istiyorsanız evet, kız kardeşimin yazdığı gibi. En fazla bir mesaj kutusuna 12-13 isim. Bazı kardeşlerimiz yeni gelen mesajlar içerisinde 30 tane, 35 tane isim yazmışlar. O yüzden onları Derya kardeşimiz, böyle kardeş.

0: gençlerimizi uyarıyor. Diyor ki kardeşim onu ikiye bölün. Her mesaj kutusuna 12-13 en fazla 14 isim. Çünkü diğer mesajları yetiştiremiyoruz. Bu defa siz duyan kardeşlerimiz, sizler de fazlalaştırıyorsunuz. O yüzden bu defa işin içerisinden çıkamıyorum. Çünkü okuyan benim, nefes tüketen benim, yorulan benim ve bir an önce mesajlarınızı yetiştireyim diye mücadele ediyorum. Farkındaysanız geçen haftadan önce şarkılara yer veriyorduk. 3 tane 4 tane şarkıyla ben de çay molası veriyordum. Siz de şarkı dinliyordunuz ama son 15 gündür maalesef kolay kolay şarkı bile çalamıyorum. Ancak gece gittikten sonra şarkı çalıyorum. Bilginiz olsun kardeşlerim. Kayıt mesajı göndermek isteyen kardeşlerim varsa bu şekilde gönderebilirler mesajlarını. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 John 8 koğuşundan Soner Demirci. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli köylü Mesut Çaylak abim, Cengiz Korda, Celal İlhan Mızrakşan, Mustafa Çakır gece bir söz bırakmak istiyorum. Değirmenin üstü her gün gel olmaz. Kim ölür kim kalır belli olmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 John 8 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner. Koğuşumda olan abilerim, kardeşlerim Mesut Çaylak, hepinize selam olsun. Diğer koğuşta olan amca çocuklarım Çağdaş hep Bektaşoğlu, Mesut hep Bektaşoğlu, Serdar hep Bektaşoğlu, Baki hep Bektaşoğlu, Tahsin hep Bektaşoğlu, Salih hep Bektaşoğlu, amcam ve yengem Baki hep Bektaşoğlu, Meda hep Bektaşoğlu, kuzenlerim Mertcan Akın, Gizem Akın, eniştem Murat Akın, Menemen'de yatmakta olan İlker Demirci, eniştem Doğan Şit, Bahtiyar Yerlikaya ve eşine selamlar olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben T2C4'ten Berk Korkut, kader birliği yaptım abi. Kardeşlerim Arap Veli, Yılmaz Ramazan Çıtırgu, Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Ferhat, Esen Batu, Öztaş Serdar, Ataş Mertcan, Erçoban, Alihan Ertuğrul, Ziya Demir Yürek, bu canlara selam olsun. Korkut tereddütle, cesaret cüretle artar. Canbay Volker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben T2C4'ten Batuhan Pehlivan, kader birliği yaptım abi. Kardeşlerim Murat Zengin, Ahmet Motor, Ramazan Çıtırga, Arap Veli, Yılmaz, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Ferhat Esen, Batu Öztaş, Serdar Ataş, Mertcan, Erçoban, Ziya Demirüyek, Berk Korkut, bu canlara selam olsun. Kararsız kalırsan kuralsız oynarım. Canboy Walker'dan Dört Duvar armağan olsun. Şimdi ses kayıtlarımızın bir kısmını daha paylaşacağım. Sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını takriben 12.30'dan sonra da SMS mesajlarına kaldığım yerden devam edeceğim. Kardeşlerim SMS mesajından mesaj bekleyen abi, kardeş, ablalarım bilginiz olsun. Takriben 12.30'dan sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olayım kardeşlerime.
1: Ben Çetin Arslan. Şarkılarımda T4 A8 koğuşunda yatan yeğenim Berat Arslan. Doğum günü kutlu olsun. Nice nice senelere, bir gün inşallah beraber doğum gününü kutlarız. Sana kurban olurum. Görüşürüz canım benim. Fazla konuşamıyorum. Canım benim, öpüyorum seni.
2: Değerli yeğenim Ferhat Aslan, doğum günün kutlu olsun. Ömrümün yetene kadar senin yolunu bekleyeceğim. Bu güneş elbet bir gün senin için de doğacak. Yolunu dört gözle bekliyoruz. Seni seven dayın, Bayraklı Cengiz Han'dan Dora dayın. Kucak dolu sevgilerimle.

0: delikanlı Ferhat Aslan abimin doğum günüdür. Doğum günün kutlu olsun abim. İyi ki varsın, iyi ki benim abimsin. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar diz çöktük. Sadece bir başka bahara yaprak döktük. Bir günde bir ömür abimsin, seni seven kardeşin. Baş belen sayı sayım.
1: Şakran T4 A8 koğuşunda bulunan güzel yürekli kardeşim, can kardeşim, can dostum Ferhat Aslan. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Her daim kalbimdesin, her daim yüreğimdesin. Her zaman aklımdasın, bunu unutma. Yaptığın güzellikler, yaptığın kardeşlikler hiçbir zaman unutulmaz. Tekrar doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlarında ailenle beraber geçirmen dileğiyle Allah'a emanet ol. Selametle kal. Adın gibi, soyadın gibi asil kal. Şerefin var olsun. Can kardeşim Ferhat Aslan, Serkan Gündoğan'dan selamlar. Allah.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 A8 yani Cengiz Anlar koğuşundan Doğukan Erdoğan. Bugün canımdan can, kanımdan kan olan, soyadı gibi aslan olan abim Ferhat Arslan'ın doğum günü. Doğum günüdür. Doğum günün en içten duygularımla kutlar, bir dahaki doğum gününü ailem ve sevdiklerinle geçirmen dileğiyle. Kurşun dediğin ya namluda durmalı ya da hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya senin gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin altın aldı Okan Erdoğan.
2: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 A8 yani Cengiz Hanlar koğuşundan Cengiz Hanlı Ati. Bugün canım kanım soyadı gibi aslan olan abim Ferhat Arslan'ın doğum günü. Doğum günün kutlu olsun canım abi. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Hayat bizi alt üst edecek kadar zalimse biz de bu hayata meydan okuyacak kadar katlarız. Bir gün değil bir ömür abimsin. Seni seven kardeşin Cengiz Hanlı Ati.
3: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Feyyaz Beskin. Bugün bize duruşuyla, adaletiyle öncülük eden canım abim Ferhat Arslan'ın doğum günüdür. Doğum günün kutlu olsun. İki gözüm can abim. Plan değişir. Hedef asla. Planı her daim değiştiren, hedefini katiyen, değiştirmeyen can abime selam olsun. Seni seven kardeşim Feyyaz Beskin.
4: Evet, kayıt mesajlarımıza kaldığımız yerden devam.
5: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 B3 koğuşundan Tetik Mert Kaleli. Aleyküm selam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim. Hepinizin selamları başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin Bazı Cennet Baz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder, Gatto, Oğuzcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mertcan Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan Abim Yıldızlı, Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, Canım Abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile Çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi ben T4 B3 koğuşundan Baran Savur, koğuşumuzun aslanlar aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim Tilki Tayr, Mari Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan Mahalle Çocuğum, Tetik Mert Kaleli, İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, 3'nolda bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altında. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi ben T4 B3 koğuşundan Faruk Sağlık. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rustem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, Namıder, Tetik, Koppo, Oğuzcan Aslan, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Cansever'den emaneten yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi T4 B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abi dost kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam,

0: Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç, yani Robi, Mali, Acar, Sezer, Oyanık, Sedat, Kalkan, Kopu, Oğuzcan Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney, Aslan, Aslanlar Aslanı, dostum Çetin, Çaldarcı, Düzgün, Korkmaz, Baran, Tek, Şervan, Tek, Doğan, Duman, Mazlum, Doğan ve tüm Narlılara çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı dostum, Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm şarkısı Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen, merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun, hayat cesurları sever. C13 koğuşuna bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız ve selam İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm Albay Bülent dayıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4C13 koğuşundan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani namı der Botan, kadın kapalı B10 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun, hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni. Kocaman bir yalnızlıktı payıma düşen, her şeyi erteledim, ertelemediğim bir şey vardı, sana benziyordum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13 koğuşundan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım, aslan, parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umut Ür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Erez, bütün adı geçen dostlarım, abi ve kardeşlerime selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13 koğuşundan Enes İnce. Birlikte kader birliği yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent Aslan, Kadir Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovyos, Onur Önder, Marco Hamza, Murat, Azo Anaç, Ramazan Yıldırım, Sitili, Apo, Vedat Ekin, Özhan, Aydoğdu, Batuhan Özmen, Müslüm Doğan, adı geçen abi dostlarıma selam olsun. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namı der AK47, aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım Can abim, mahalle büyüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Aralı İbo Daykolu, Engin Kaya, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, namı der Balina, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Fasul, namı der Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmus Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadığım tüm dostlara Allah'ın selamını niyaz eder ve başka hikayede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Murat abi, ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, namı der AK47, başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal kardeş koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çamdibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm dostlar hakkını helal etsin, namı der AK47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur, selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram, namı der Ağrılı İbo, aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım can dostlarım Hakan Yavaş, namı der AK47, Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan, Daykolu Engin Kaya, Batuhan Özgür, namı der Bozu, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, namı der Balina, Batuhan Özgür yani Bozu, köylü Mesut Çaylak, Antepli Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erdi Taş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, canım kanım olan Ağrılı Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1A3 koğuşundan Gümüş Balalı Murat Erez, namı der Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmuz Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmutcan Eres, Namıdar Balina, Balina Fırat Eres, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadığım tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuştan Sedat Bulut. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım değerli abim. Gümüş Balalı Murat Erez, Namıdar Balina ve Burhan Ormancı ve dostlarım ilk dostlarım Hakan Yavaş, Namıdar AK47, Ahmet Canalan, Erdi Taş, Yusuf Fasul, Namıdar Tavşan, İbrahim Dağlı, İbrahim Bayram, Namıdar Ağralı, İbo, Daykolu Engin, Görkem Yıldız, Abdü Çelik, Faruk Dayı, Recep Şenkür, Abdülkerim Engin, Binali Peker, Namıdar Çavuş Dayı, tüm dostlara, abi ve kardeşlere selamlarım bakidir.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalı Miço, yani Sidar Güneş. Aleyküm selam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2A15 koğuşun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornovalı Caner Güneş başta olmak üzere akabinde koğuşlarında bulunan değerli abi kardeşleri, başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya Hakan, Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'den Hakan Can Artil. Aleyküm selam Hakan Can kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkaya Botan, Değirmenci Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Ediş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztan'da korku rüzgarları esmez. Aslı Eniştem, Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Porsipi Velat abime, Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime Şivan Perver'den Halepçe şarkısı armağan olsun.

Çamlı'dan Osman Temel, sağ ol Osman kardeşim hepimizin. Aslan yürekli yakışıklı kardeşim Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar başta olmak üzere abim Gündoğan, Doğan dostlarım Enes, Efe, Batuhan, Çalıkuşu, kardeşlerim Poyraz Sayıcı, Samet Akşit, Baran Aykut, Yiğit Bozbey, Azat Çakmak, tüm A16 koşuna selam eder. Barat Tunçlar Özgürlük Mahkumları İbrahim Erişen, Harun Tarduş ve Ahmet Can Alan'a gelsin. Sevgilerimle Osman Temel. Selamlar, aleyküm Murat abi. Ben T1'e 16'dan Enes Efe, aleyküm selam Enes kardeşim. Aslan yürekli dostlarım Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel, abimiz Gündoğan Doğan. Kardeşlerim Poyraz Sayıcı, Samet Akçit, Yiğit Bozbey, Baran Aykut, Azat Çakmak, tüm A16 koğuşuna selam olsun. Bizi yeryüzünde korkutacak tek güç Allah'tır, o da bizimle beraberdir. Uzi'den güzel bir makina Osman Temel dostuma armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran, bir nolu kurumunda bulunan T1 John 1 koşuna yatan aslan abim Murat Altuntaş ve kadar arkadaşlarına selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan Gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben İnanç Doğan. Aleykümselam İnanç kardeşim. Canlarım kanlarım Latifcan Doğan ve Ercan Doğan. Az kaldı iki gözlerim. Yeğenim Bilal ve Medet Doğan. Yabanko, Apo ve Mami, Sarı Onur ve Taşkın Eleftos kardeşim ve oğlumun voltasını, sofrasını paylaştı. Tüm hapishanelerdeki ama istisnalar hariç tüm dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Güneşe ihanet eden üşüdüğü günü beklesin. Reis İnanç Doğan. Murat abi ben Berşan Doğan, namı der Hafız, can dostum Latifcan Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım kardeşlerim Medet Doğan yani namı der Canik Doğuş Erdoğan, Ercan Doğan, Berke Demirli, yeğenim. Murat abi ben Berşan Doğan, namı der Hafız, can dostum Latifcan Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım kardeşlerim Medet Doğan yani namı der Canik Doğuş Erdoğan, Ercan Doğan, Berke Demirli. Murat abi ben Berşan Doğan, namı der Hafız, can dostum Latifcan Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım kardeşlerim Medet Doğan yani namı der Canik Doğuş Erdoğan, Ercan Doğan, Berke Demirli, yeğenim Bilal ve Yabanko, Apo, başı karlı bir daha değiliz belki ama bir adımla da geçirecek tepeyi. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben TK4 koşulan Foçalı Serhat Burca'dan, burada Can kardeşim, Fatih Etingu, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koç'tan, Cevzet Kalkan, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Yiğitcan Demirtaş, Foça açıkta yatan küçüğüm olmasına rağmen adaletin örnek aldım Can kardeşlerim, Sezer Erol, Suat Yıldız, tüm şerefiyle yatan kadar mahkumlardan selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben TK4 koğuşundan Foçalı Serhat, burada Can kardeşlerim Fatih Etingu, Mertcan Karayüz, Bülent Ödernek, Ali Baran, Koçan, Cevzet Kalkan, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Yiğitcan Demirtaş, Foça açıkta yatan küçüğüm olmasına rağmen adaletin örnek aldım Can kardeşlerim Sezer Erol ve Suat Yıldız, tüm şerefiyle yatan kadar mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik. Aleykümselam Atamer kardeşim. Buradan beraber kader birliği yaptığım canlarım Ercüment Yıldız, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami Özgür, Batkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Sungur. Tüm dostlarımıza bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin. Onur yaşamdan özgürdür. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür. Aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Ataş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız, A12 koğuşundan dostum Veysel Yesmesliler, C15 koğuşuna olan canım ciğerim Mahmut Tunç ve 15 koğuşundan Serhat Sayan ve Ferhat Daş'a selamlar olsun. Murat abi ben Üçnoğlu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem, Kalemkuş, Tolga, Dağ, Furkan, Kızılda, Baykolu, Engin Kaya, Volkan, Çakmak, Ahmet, Canalan, Batuhan, Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun. Bucalı Atamer Çelik. T3, D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ali Bayrak. Öncelikle dostum olan Ergin Erkoç, Kuruçeli, Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı, Kubilay, Kutlu, Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hainin moda olduğu bu dünyada delikanlılık mücadelesi verenlere selam olsun.
T3 D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ergin Erkoş Kuruçaylı, Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kobile, Kutlu Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren, Alan T2'de yatan Sezer Sayım, Serdar Koyuncu, T3'te yatmakta olan Selçuk Kayış, Adanalı Cumali, Burhan Eker ve ismini saymadım. Tüm mahkum

0: Arkadaşlara gece bir söz bırakmak istiyorum. Kanında bozukluk olanın nasibinde mertlik olmaz. T3D3 koğuşuna yatmakta olan ben Kuruçaylı Mevlüt Balkan. Öncelikle dostum olan Ergin Erkoş, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay, Kutlu Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Karaman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren ve Aslan Eyüp Evren Alan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl, ben Şakran, bir nola A20 koğuştan Batuhan Üçdemir, aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta Necati Gülen olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yaptım. Canlara hitaben Göksel Yağcı, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çam Dibili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Gökhan Karaslan, Barış Duran, Rüzgar Gözen, Şehmuz Kaymaz, Burak Ceylan dostları Atakan Özü, Uyanık Can abisi Gökhan Ecellioğlu, bu canlara selamlarım bakidir. Burak Ceylan der ki gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi değil kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız ve selam Batuhan Üçdemir. Murat abi ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Burada aynı kampüste ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlara hitaben. Başta Emir Kızılay olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umut Fidan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Apo Duman, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Muhammed Taşdemir, Ayhan Erez, Baran Aslan, bu derlere selamlarım bakidir. Özgürlük sofrasına buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Azat Delikanlı, aleykümselam Azat kardeşim. P4A8 koğuşuna başta Aslan abim, canım kanım Serhat Aslan olmak üzere Orhan Yacı Tatüday ve iki gözümün çiçekleri Sait Sayım Atalay Buğra Tan Yıldız, Doğukan Erdoğan, Bedri Mehmet Doğan, Eren Köse, Murat Vatansever, Ahmet Güler, Yusuf İslam, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Hızlı Kadir ve tüm Cengiz Han ve Buca çocuklarına selam olsun. Plan değişir, hedef asla, bu derlere Ferhat Tunç'tan kanmasınlar armağan olsun. Murat abi ben P4A8 koğuşundan Azat Delikanlı, aynı kampüs ve aynı kurumda ve başka kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam olsun. Başta Dalaman Açık'ta bulunan amcam Gani Delikanlı ve Osman Elçi, Onur Çelik, Deniz Tuşar, Vedat Turgay, Kaya Akgün, Tayfun Kereş, Erdinç Ballıkaya, Seyitan Bozbey, Gökhan Bozbey, Ahmet Uygunar, Muhammed Sağlık, ismini sayamadım, tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T114'ten Fırat Çelek. Aleykümselam Fırat kardeşim. Benim için değerli olan canlar başta kardeşim Veli Çelenk olmak üzere Mert Kahraman, Eko Kahraman, Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Mahmut Tütüncü, İbrahim Taşan, Celal Eken, Celomen, Ali Arap Aslan, Yılmaz Güneş, Sak Sabri Kulaksız, Fırat Coşkun, Oktay Özdemir, Veli Yılmaz Kurtuluş, Şakarlı Çaki Başkan, İbrahim Coşkun, bu değerli canlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. İstediğiniz gibi değilsem istediklerinizi değiştirin çünkü ben değişmem. Murat abi ben T1A14'ten Fırat Çelenk, senin aracınla başka kurumlarda ve koğuşlarda olan canlara selam göndermek istiyorum. Başta kardeşim Veli Çelenk, Oğuz Soluk, Ogün Özdemir, Baran Yıldız, Ümit Soylu, Oktay Özdemir, Veli Çelenk, Gökhan Ergül, Ozan Yazar, Emirhan Yıldırım, Fatih Azat Özışık, Boyraz Sayıcı, Doğan Duman, Muhittin Karakaş, Vedat Duman, Amrah Duman, Gökhan Diker, İbrahim Erişen, Ramazan Çıtırgı, Beşi Umut Aydın, Serkan Bayındırlı, Sedat Bulu, İbrahim Alada, Cellomen, Celal Eken, Tweet'i Muhammed Aydın, bu derlere selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B8'den Veli Çelenk, geceye bir söz bırakıyorum. Bedeli ölüm bile olsa kimseye boyun eğme. Hayat cesurları sever, çaba bizim hüküm Allah'ın. Murat abi senden ricam, biz kötüyüz aynen şarkısı. Tüm Lider FM dinleyenlerine armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim, sana da kolay gelsin. Sağ olasın Veli kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 koğuştan Torbalı'dan Eren Köse, aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryumu paylaştım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto Ahmet, Atalay, Tan Yıldız, İbrahim Akbaş, Bedri, Mehmet Doğan, Enes Turacı, Bornalı Hızlı Kadir'e selam olsun. Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim. Çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim. Sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Şakran T2'de yatan canına yoluna kurban olduğum adam Ertuğrul Gürgür. Anlık kızıp sonsuz sevdiğim, iyi ki varsın. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin aslan kocam. Seni çok seviyorum. Şakran T2'de yatan canımın içi Ertuğrul Gürgür aşkım. Yarın 2'ye aldım randevu, haberin olsun. Avukata ulaşamadım. Arar o görünce, öptüm seni çokça. Murat abi ben B1 Sezen Çalıkuşu. Can eşim Batuhan Çalıkuşu radyo başına. Gözün aydın, telefondan ya da kısıtlama ya da tutanak aldım. Başımın tatlı belası sana gelsin. Selamünaleyküm Murat abim, iyisindir inşallah abim. Ben Şakran 2'nin oğlu da yatmakta olan kral adam Yavuz Bala sesleniyorum. Aslan babam elbet bu günler geçer. En kısa zamanda seni tekrar yanımızda göreceğiz. Allah büyük. Bizi sayende rahatımız yerinde. İyi ki varsın, iyi ki babamsın. Seni seven kızın Arda Bal, sıradaki şarkı sana gelsin. Sağ ol kardeşim benim, aleyküm selam. Murat abi selamünaleyküm, nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Şakran açıkta yatan B7 koşulan Yavuz Bal, aleyküm selam Yavuz kardeşim. Beni tanıyan tüm dostlar abi kardeşlere selam eder. En kısa zamanda özgürlük sofrasında görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar diliyorum Murat abi. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı sana ve tüm kader mahkumlarına gelsin abim. İyi yayınlar, sağ olasın Yavuz kardeşim. Murat abi ben Şakran açıkta yatmakta olan kral adam Yavuz Bal'a sesleniyorum. Canım babam hayırlı akşamlar diliyorum. En kısa zamanda yanımızda olmanı temenni ediyorum. Seni seven sayan oğlun Mustafa Bal. Ama bir ses kaydı var, onu da paylaşayım. Sonra WhatsApp'ımızı yavaş yavaş sonlandıralım.
1: T4A12 koğuşunda, İzmir Şakran T4A12 koğuşunda yatan babam Ecem, seni çok seviyorum. İyi ki benim babam oldun, iyi ki doğdun. Seni kızamaktan gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum babam. Umarım bir an önce yanımıza gelirsin. Seni gerçekten çok seviyorum. Bir dahaki doğum günüm beraber, benim doğum günüm olsun, senin doğum günün olsun, annemin doğum günü olsun, beraber kutlayacağımıza inanıyorum. En yakın zamanda yanımıza gelmeni diliyorum. Seni çok öpüyorum, kendine çok iyi bak, tamam mı?
0: Koğuşun adaletini sağlayan Ceyhun Öcal, Zeki Okan, Şeyto Serdal, Mami Yılmaz, Berşan Polat, Umut Aslan, Eren Arslan, Eren Aras kardeşlerime selam olsun. Ben tahliye oldum, haklarınızı helal edin. Murat Duman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu C4'ten Yusuf Can Biler. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Selamını aldım. Aleyküm selam. Sağ olasın. Dostum Dilovan Vural. Neredesin? Buraya gel. Seni bekliyoruz. Samet abiyle. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Şakran T3'te yatan aslan yüreklim, kalbimin diğer yarısı Sergen Görgür aşkım. Bugün görüşten sonra markete çıktık bir Asya'yla, sonra eve geldik. Evdeyiz. Bizi merak etme. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Özlenen beklenensin. Şakran T3'te yatan her zerrem, hayatımın merkezi Sergen Görgür aşkım. Sabırla, hasretle, özlemle beklenensin. Bugün değil ama elbet bir gün yanımızda olacaksın. Kendine orada çok iyi bak. Dışarıda seni bekleyen ailen var. Bunu aklından çıkarma. Seni her şeyden çok seviyoruz. İyi geceler, rüyalarda görüşmek dileğiyle. Kocaman öptüm, sarıldım, hisset. Ben C8'den her şeye ve herkese rağmen tahliye olmayı başaran Ulviye Uçar, ebedi dostum olan Mine Ekit ben dostum. Senelerce aynı sofrayı paylaştık, kavgalar ettik, yanlışlara düşmedik, arkadan iş çevirmedik, dostluğumuzu unutmadık. Günlerce konuşamadık belki ama kimseyi de konuşturmadık. Seninle yaşadığım dostluk hep başkaydı, sürekli biz de hep bizi kalabildik, kimler geldi geçti yerin değişmeyecek. Cezaevinin bana kattığı tek şey dostlarım oldu. Dilek Karakaya, Gamze Batur, Nezahat çok uyar. Zozan Burcu Hasret, sizleri çok seviyorum. Ben 8'den Mine sevdiğim adam Rafet Kale radyo başına. Her gün biraz daha sevdiğim doğru, seni yüreğime işliyorsun ve ben yüreğime hissediyorum yüreğimde. İyi ki varsın, iyi ki yarsın. Simgeden sevilmeye doy diye kaleye gelsin. Benim kalem de evimde yuvamda sensin. Mesajlarda yanlışlıklar var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Zaza, aleykümselam kardeşlerim. 3'te 10'u B14 koğuşuna derli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı, tüm dostlarına selam olsun. Murat abi ben Japon, kıymetli dostum 3'te 10'u B14'te yatan Uğur Akman'a sevgiler selamlar. Murat abi ben Furkan, çok kıymetli abim 3'te 10'u B14'te yatan Uğur Akman'a, dostlarına sevgiler selamlar olsun. Ben Nakit 3'te 10'u B14'ten kalan Çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı dostlarına, arkadaşlarına sevgiler, selamlar. Şakran 3 nolu

0: 14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı. Tüm koğuş arkadaşlarına sevgiler, selamlar olsun. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracılığınızla dostum Uğur Akman'a selam olsun, az daha sabır, iki gözüm özgürlük yakındır. Tosucan kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Murat abim ben Basmane'den Şehmus Siyah Koç, öncelikle aslan yerim Fuat Afindi aslana az kaldı paşam. Koç arkadaşlarına selam ederim. Bu arada bana 20 ay boyunca kardeşlik yapan Şeref İnegöl, senin de gözlerinden öpüyorum. Aslanım, Rabbime emanet ol, hayırlı geceler. Murat abi selamünaleyküm. Ben T1B14'ten tahliye olan Sedat. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan amcamız Yalçın Öztanık ve kardeşlerimiz Samet Tural, Kadir Erdemir, Şımarık Sarı, Fuat Afindi, Sait Çelik, Şahin Kaya, Bulut Ağdaş, Sadullah Başak, koğuşumuzun Hamdullah Yaz, Çetin ve unutamadığımız hızlı meydancı kardeşlerimiz Esiko ve Rafet Erce. Hepsine selam olsun. Rabbim hepsini şöyle diyelim. Rabbim hepinizi oradan çıkarmayı nasip etsin diyelim. Yanlış yazılmış. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran Teşyon 7 kader birliği yaptım dostlarım. Başta Abdullah Talha Karayel, gazeteci İbrahim Atmaca, Salih Yılmış, Murat Kaya T4'te yatmakta olan aslan kardeşim. Derli Paşam Muhammed Yalur, Barış Doğan, Hacı Candan dayıma selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçir ama 7 ayazı asla unutmaz. Gökhan Doğanay'dan karlı dağlar armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptığı dostlarım Salih Yılmış, İstanbullu Murat Kaya, Muhammed Yalur, Meydancılar Kralı Aykut Putiş, Menemen'de yatmakta olan değerli kıymetli Polat Güreş, Şişman Alabay, Erdinç Dinler, Kenan Beyaztaş abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Sen doğru ol, eğri belasını bulur. Yener Çevik'ten elbet hesaplaşırız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben T3C17 yatmakta olan Salih Yılmış. Aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım değerli canlar. Başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Kayra'ya, İstanbul'u Murat Kaya, Muhammed Yalur, Ömer Özen, Berkant, zengin dostum Ali Sarı Şakran, bir nolda olan değerli dayım Taşkın Eleptoz'a selam olsun. İki noldan Mert Yılmış ve Seyman Yılmış, Allah var gam yok. Azar babadan gurbet mapsuhanesi armağan olsun. Hemen tekli ses kayıtlarını da paylaşalım. Ondan sonra WhatsApp'ımızı kapatalım. SMS'ten gelen mesajları tahminen 12:20-25 geçe başlayacağım sevgili kardeşlerim. Hemen şu tekli ses kayıtlarımızı da paylaşalım.
1: Selamun aleyküm Murat abi. Ben Caner Bağdım. Bugün yeşil yurtlu kardeşim Volkan Göven'in doğum günü. Ona senin aracılığınla şunları söylemek isterim. Hapishanelerin en güzel yanı senin gibi dostluğu sağlam, kalbi güzel insanları tanımamızdır. Bu vesileyle doğum gününü kutlar, yeni yaşının sana özgürlük, mutluluk, sağlık getirmesini temenni ederim. Çalan tüm güzel şarkılar kardeşim Volkan'a gelsin.
0: Evet, tamam. Bunu paylaştık. Şimdi diğerlerine bakalım.
2: Selamünaleyküm. Herkese iyi akşamlar. Ben T1A13'ten Eski Çamlıklı Fatih Boran. Bugün değerli kardeşim Ali Duran doğum günü. Kardeşim doğum gününü ilişkiden dileklerimle kutlarım. Bir dahaki doğum gününde ailem ve sevdiklerimle olmanı dilerim. Kelebesine çok şey değişecek olan dostum Samet Özdemir. Sana da selam olsun kardeşim. Seven Eski Çamlıklı Fatih Boran. Allah'a emanet olun.
0: Bakalım başka nerede vardı ses kayıtları. Bir de burada var, onu da paylaşalım.
3: Öncelikle selamünaleyküküm Murat abi. Ben T3A20 koğuşundan Ensar Kahyaoğlu. Bugün yanımızda olan Volkan Geven'in doğum günü. Volkan'ım doğum günün kutlu olsun. Nice senelere, bir dahaki yaş gününü ailen ve sevdiklerin ile kutlamanı temenni ederim. Ayrıca Murat abi, bugün bizim için Ceylan'dan doğum günü çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar, kolay gelsin Murat abi.
4: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 koğuşundan Ömer Kütükçü. Bugün beraber kader birliği yaptım. Can abim Volkan Geven'in doğum günü. Abim doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, en önemlisi özgürlük getirdi. Bir dahaki doğum gününü ailenle ve sevdiklerinle özgürlük sofrasında kutlaman dileğiyle. Seni seven kardeşin Ömer Kütükçü. Ayrıca Murat abi, benden abime Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar.
0: Sağ olun kardeşlerim. Hemen bakalım parçalı nerede vardı.
5: Var mı burada bıraktığımız? Evet, bunu paylaşmıştık. Evet, tekli mesajlarımızı da hemen okuyalım. Sonrasında normale geçelim. İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu. Sıradaki tüm şarkılar eğilmeyen başlarına, solmayan umutlarına kurban olduğum abilerim Serdar ve Mehmet Koyuncu ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Hayat bazen bizi kuytuya çekebilir ama unutmayın ki en parlak yıldızlar en zifiri karanlıkta belli olur. Sizin asaletiniz o karanlığı delip geçecek güçtedir. Biz dışarıda gölgenizle değil, sizin bize bıraktığınız o ağır isimlerle yürüyoruz. Bin hasret ile sizi seven sayın kardeşiniz Velat Koyuncu. Ben Baran Koyuncu, bu selamım her şeye rağmen dimdik duran mertliğinden ve duruşundan hiçbir zaman ödün vermeyen canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya, dört duvar arasına sığmayacak kadar büyük yüreğinize, sabrınıza ve asaletinize selam olsun. Bilsin ki dışarıda sizi unutmayan, yolunuzu gözleyen kardeşleriniz var. Bugün ayrılık varsa yarın kavuşmak da vardır. O güzel günlerin geleceğine inancımız tam. Dualarım ve kalbim her zaman sizinle abilerim, kardeşiniz Baran Koyuncu. Bu selamım gönlü güzel kardeşim Zindan Ahmet'e, duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun gerçek kardeşlik hiçbir zaman mesafe tanımaz. Yokluğun her gün içimizde ayrı bir özlem bırakır ama biliyoruz ki sen dimdik duran yüreğinle her karanlığa yaşayacaksın, seni seven sayan Baran Koyuncu. Nusret Aslan abi, zaman geçer günler değişir ama bazı bağlar hep kalır, seni seven sayan Baran Koyuncu kardeşinden bir selamdır bu, gün gelir yolları kısalır ve yeniden görüşülür. Ben Mehmet Koyuncu, kıymetli abim Serdar Koyuncu, T2'ye sevk yazdım, haberin olsun, ellerinden saygıyla öpüyorum. Ben kardeşin Mehmet Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Açık'tan Deniz Karaboğa, başta aslan kardeşim benim canlarım Özgür Karaboğa, aslan parçası Tatar Berkan Batur olmak üzere. Aslan abim Yavuz Selim Baydar, Kerem Gezer, Fatih Uğur, dostlarım Sivri Onur ve Paşa Edis. Ayrıca Müslüm Gürses'ten Uçurumun Kenarı şarkısı, can eşim Gamze Karaboğa gelsin sevgilerle Deniz Karaboğa. Aleykümselam Deniz kardeşim. Can abim Murat, ben Şakran Açık'tan Berkan Batur. Aleykümselam Berkan kardeşim. Başta benimle aynı ortamı paylaşan can abim Deniz Karaboğa, yengem Gamze Karaboğa, seviliyorsunuz. Benimle aynı kaderi paylaşmakta olan abi dostlarım Orhan Şahbaz, Uğurcan Bıçakçı, Sivri Onur, Halit Yıldırım, Berkan Güneş, Can Çok Uyar, Ferhat Ekin, Numan, Alp Bucalı, Onur, Direk, Orhan, Yaşlı, Canberk, Sercan abi, Fevzi King, Hasan Pehlivan, Ferman, Uçkun, Bu Alem Kolpayı Kaldırmaz, İstek Şarkı, Hijyan'dan Muti'den, Yansın Geceler, ben Tatar, Berkan Batur. Hemen bakalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Azican Yatbaz. Aleykümselam Azican kardeşim. Kadın kapalıda yatan Deniz, o kendini biliyor. Mektubuna çıkış yaptım, haberin olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, seni seven Azican Yatbaz. Hemen bakalım var mı tekli mesajlarımız, onları da okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 Koç'tan Çapa Hakan Ecerer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bu gece özel şu sözü söylemek istiyorum. Mutlu olmayı yarına bırakırsan karşıya geçmek için nehrin durmasını bekleyenlerden olursun. İnsanların sana ne dedikleri önemseme ve böylece ömrünü uzatmanın tadını çıkarırsın. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi, ben T3A20 Koç'tan Çapa Hakan Ecerel. Bu gece ikinci özel sözümü bırakmak istiyorum. Ağacın kalitesi özünden belli olurken insanın kalitesi ise söylediği sözlerden belli olur. Herkes farklı anlayışın derecesine sahiptir. Benim sana söylediklerim sadece senin anlayabileceğinle sınırlı kalır. Çapa Hakan Ecerel. Murat abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen abim senin aracınla bu gece bir söz bırakmak istiyorum. Bu dünya imtihan dünyası. Önce öfkelerimizle, sonra sabrımızla ve son olarak da sevdiklerimizle sınanıyoruz. Bu imtihanlardan başarıyla çıkarsak hakkıyla yaşamış sayılıyoruz. Dedikten sonra abim Müslüm Gürses'ten Sende Kalmış şarkısını çalarsan sevinirim. Sait Faik Ölçen. Aleykümselam Sait kardeşim. Murat abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen abi, bu gece Yüce Allah'ın şu sözüyle son vermek isterim. Benden çok seversen elinden alırım, onsuz yaşayamam deme, seni onsuz da yaşatırım ve mevsimler geçer, ağaçların dalları kurur, sabır taşar, canından saydığın yar bile gün gelir el olur, aklın şaşar, dostun düşmana dönüşür, düşman kalkar dost olur, öyle bir garip düşen dünya işte, olmaz dediğin ne varsa olur. Düşmem deme, düşersin şaşmam deme, şaşarsın. Her düştüğünde bir umut, yine ayağa kalkarsın. Tamam her şey bitti, öldüm diye dersin ama yine de yaşarsın dedikten sonra abim çalarsan senden Müslüm Gürses'ten Sende Kalmış şarkısını Sait Faik Ölçen. Sağ ol kardeşim benim. Şimdi Ferhat kardeşimin kayıt mesajları, ses kayıtlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonra son kayıt mesajlarımızı paylaşacağım. Ferhat kardeşim gece 1-1.30'a kadar kalan mesajlarını paylaşacağım. Seslerini haberin olsun. Çünkü çok var. O yüzden yetiştireyim hepsinin mesajını. Evet, şunu da şöyle bir açalım. Şunu da bir kısalım.
6: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8 yani Cengiz Anlar Koğuşu'ndan Bedri Mehmet Doğan. Buradan canım kanım öz abim gibi olan Ferhat Arslan'ın doğum günü. Can abim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Allah her şeyi gönlünce versin. Bir dahaki yaşını sevdiklerinle kutlaman dileğiyle seni seven kardeşin Bedri Mehmet Doğan.
7: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8 koğuşundan İbrahim Akbaş yani Köfte. Bugün soyadı gibi aslan olan abim Ferhat Aslan'ın doğum günü. Doğum gününü...
5: Bir dakika. Şunu sessizliği bir bozalım bakalım. Evet.
7: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8 koğuşundan İbrahim Akbaş yani Köfte. Bugün soyadı gibi aslan olan abim Ferhat Aslan'ın doğum günü. Doğum gününü enişten duygularımla kutlar. Bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerine kutlaman dileğiyle. Seni seven kardeşin Köfte.
8: Açık.
9: Selamünaleyküm. Ben T4A8 koğuşundan Şindan. Bana gurbette abilik yapan abimin, Ferhat abimin doğum günü bugün. Doğum günü enişten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki doğum gününü özgür bir şekilde ailen
8: getirmeye temenni ederim. Özgürlük sofralarında
9: görüşmek dileğiyle.
8: Hadi. Selamünaleyküm Murat abi. Yayınlar dilerim. Ben T4A8 koğuşundan Ahmet Ergün. Değerli kardeşim Ferhat Aslan'ın doğum günü. Doğum günü enişten dileklerimle kutlarım kardeşim. Bir dahaki doğum gününü ailenle ve sevdiklerine geçirmen dileklerimle sevgi ve saygılarla.
9: Can Doğukan.
8: Abi.
9: Ben T4A8 koğuşundan Metin Küçükkartay. Soyadı gibi aslan olan Ferhat abimizin doğum gününü kutlar. Ailesiyle nice mutlu seneler dilerim. T4A8 koğuşundan Cengiz Anlılar koğuşundan T4A8 koğuşundan Cengiz Anlılar T4A8 koğuşundan Cengiz Anlılar T4A8 koğuşundan Cengiz Anlılar koğuşundan soyadı gibi aslan olan kadim dostum Ferhat Aslan'ın bugün doğum günü.

0: Evet. Maalesef yine internet. Evet, kaldığımız yerden devam. B9'da yatan Ayşe Fulya Bulut, Nesibe Ergeç ve bütün kader mahkumlarına Müslüm Gürses'ten küskünüm, armağan olsun Yavuz Deniz. Bu arada Ferro kardeşim, ses kayıtların kalanlarını bir kısmını yine paylaşacağım süreç içerisinde, haberin olsun. Takipte kal. Ben annem Fadime Küçükbaş, yanım oğlum Emre Özbirgün Murat Küçükbaş. Rabbim abinin ve senin tahliye gününü göstersin bana, canım oğlum seni çok özledim, inşallah tahliye olup gelirsin, seni seven annen. Ben T4 A2 Doğanlar Koşuna Mesut Turan, öncelikle Kral Mümin Doğan, Emre Doğan, Big Boss Barış Doğan selam olsun. Bugün yakışıklı kardeşim namı der. Big Boss Barış Doğan yaş günü nice sağlıklı özgür günlere inşallah. Gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitiriyorum. Zirvedeyken Akbaba deyip de Akbaba olanlar bizden uzak, Allah'a yakın olsun. Ben kadın kapalı cezaevi B6 koğuşundan tahliye olan Fadime Küçükbaş, o da arkadaşlarım başta Salih Soyu Beşler, Sıla Bozan, Aylem Akay, koğuş arkadaşlarım Fatma İbru, Salih Epektaşoğlu, Medya Epektaşoğlu, Mediha Deveci, Burcu Gülşah Yonca, Dik Kulak Güzel Kızım, Petek Kart, Emel Kaya, Ebru Demir'e hayırlı tahliyeler diliyorum. Allah yar yardımcınız olsun, sizi seviyorum. Murat abi, ben T1 B3 koğuşundan tahliye olan Emir Kepeli, başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere Yasin Akçay, Keko Fırat Öztaş, Deren Ensari, Altın Işık, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, yani Tona İki Gözüm, Murat Akgün, Polat Yalçın, T1 John altta yatmakta olan Aslan Kuzenim, Orçun Metin'e bin selam olsun. Ağdayım Taşkın Eleftoz, herkes sever biz ödürüz, çalan tüm Kürtçe şarkılar canlara gelsin. Ben kadın kapalı B6'dan tahliye olan Fadime Küçükbaş, koğuş arkadaşlarım Ömrüm, Gamze Deringöl, Ebru Demir, Dilek Varsak, Demet Aslan Tosun, Dilara Kalender, Petek Kart, Elif Gözay. Hepinizi çok seviyorum, hayırlı tahliyeler diliyorum. Neşe, ben T2'de bulunan Murat'ım, aşkım nasılsın, umarım iyisindir. Ben senden haber aldım ya, çok iyiyim. 3 gündür mektuplarına cevap yazıyorum. Bitirdim, yolladım, gönderemediğim günlerin acısını çıkardım. İyi okumalar bir tanem, aklın kalmasın hiç. Hiç bir an olsun ben senden vazgeçmedim. Geçmem de, sadece sana kavuşmayı bekliyorum. Seni çok seviyorum, bunu hiç unutma. Her şeyim Rabbime emanet ol. Ben kadın kapalı B6 koşulan tahliye olan Fadime Küçükbaş, Yonca Dik Kulak, bu mesajım tek sana iletiyorum. Mahkeme gününü hatırlatmak için yazdım. Kaldı 15 gün, Allah'a emanet, seni seviyorum. Murat abi, ben 3-0'dan Murtakeli Burak Şahan, aynı ortamda kader birliği yaptım. Başta Cem Kasap, Hakan Bayram, Ahmet Uygunar, Emir Duman, yani Kürdo. Murat abi, ben T1'den Uğur Tezcan, başta abim Şenol Başkurt, Bedirhan Akkoy, Oktay Özdemir, Barış Kurtuldu'ya bin selam olsun. Kardeşiniz Uğur Tezcan. Ben T1 B13'te yatan Mehmet Ünlü, benden Uğur Tezcan abime selam olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan Murat Altun, deli yüreğim konuşmaya başlayınca durmuyor, susmuyor be Murat abi. 16'da radyo başında bekleyen gülüm, gel artık ihtiyacım var sesine, gülüşüne ihtiyacım var, kokuna yüzüne, yokluğun taş oldu çöktü omzuma, gel ihtiyacım var bu yarim ömrüme, bu şarkı sana gelsin, hatırlar mısın benim için ağlarsan gözyaşından öperim seni diyordum, biliyorum şu an gözünden akan yaşından öpüyorum seni, yaptığım kimse yapmaz kadın, seninle hep gurur duydum, ol emrini veren Rabbim, yarım gelen mesajımız. Foça Açık Cezaevi D28 koğuşuna atan erkek arkadaşım Kuzey Olcan Çertel'e, hasretin beni büyüttü, sevdan bana zırh oldu. Hangi fırtınada pes etti ki bu rüzgarlarda vazgeçelim. Ben gün sayıyorum, ömrüm senindir, canımın içi, gözünü seveyim. İyi bak kendine, hasretle selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kemalcan Göremen, aleykümselam Kemalcan kardeşim, yani Casper, Şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan B6 koğuşundaki Ebru Demir yeni yaşını kutluyorum. Ben kadın kapalı B6 koğuşundan tahliye olan Fadime Küçükbaş, Mediha Deveci, Müslüm Gürses'ten ben senin kulun muyum şarkısı armağan ediyorum, hayırlı tahliyeler diliyorum. Ben Pembegül Özbaş, diğer kardeş radyo başına, babanlar yarın hallediyor sana, noter gelecekmiş, beklesin biraz sabretsin diyorlar. Sen sakin ol, bekle bakalım ne olacak, Allah'ın izniyle her şey güzel olacak, kendine iyi bak. Sinir stres yapma, Allah'a emanetsin canım. Abi Kenan Arslan'dan gelir armağan olsun. Murat abi, T1 B5'ten tahliye olan Zindan Berke Demirli, koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Seyit Ahmet Güleş Fafili, Hüseyin Yavuz Aslan dayım, Serdal Geri Dönmez, Zengi Berdan Dorman Tenekeli, Deli Suat Abdülkadir Akiş, Ömer Arslan, Seyit Han Çakmak, Geceyi Dostum Berhan Dorman kardeşimin sözüyle bitiriyorum. Hayat zenginlerden yana olabilir ama ölüm tarafsızdır. Murat abi ben T3 Ceon'dan Rohni Zengin Serok Osman Önen. Hüseyin'den Mert Demirhat Neco Öner Abbe Firar şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Rohni Zengin T3 Ceon'dan Barış Alabay Refox yani dünya markası abime armağan olsun biz yıkılmayız şarkısı. Murat abi T1 B5'ten tahliye olan Zindan Berke Demirli değerli dostlarım Engin Zengi Berdan Dorman size selam olsun her şey için sağ olun aslan kardeşlerim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemezler. Hemen ses kaydının bir tane bir kısmını daha paylaşayım. Ferro aslan hemen kardeşimin ses kayıtlarını bir kısmını dinleteyim. Yarına bırakmayalım. Şunu da şöyle ayarlayalım.
1: Canım kuzenim Ferhat. Bugün doğum günün. Seni birlikte geçirdiğimiz günleri ve paylaştığımız anları düşünüyorum. Hayat bizi bir gün farklı yerlerde tutuyor olabilir ama bil ki ne mesafeler ne de duvarlar seni kalbimizden uzaklaştırır. Belki bu doğum gününü hayal ettiğin gibi kutlayamayacaksın ama seni sevenlerin duaları, özlemi ve sevgisi her zaman seninle içinde bulunduğun şartlar ne olursa olsun sakın umudunu kaybetme. Yüce sevdiklerinle aynı sofrada kahkahalar içinde olursun. Seni çok özlüyoruz Ferhat. Doğum günün kutlu olsun.
2: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Berat Boşkun. Bugün Aslan abim, Ferhat abimin doğum günü. Canım abim mesafeler ne kadar uzak olsa da kalbim ve dualarımın tam ortasındasın. Bugün senin doğum günün yeni yaşın sana önce sağlık sonra huzur. En kısa zamanda da özgürlük getirsin inşallah. Sevdiklerinle bizle beraber kavuşacağın o güzel günleri getirsin. İyi ki varsın abim. Aslan abim benim. Dikkat et kendine Allah'a emanet ol.
3: Selamun aleyküm. Ben İzmir'den Mustafa Boz Bey. İzmir Ali Aya Şakran cezaevinde yatmakta olan kader mahkumu kuzenim Ferhat Aslan'ın doğum gününü kutlarım. Allah tüm mahkumlara sabır güç versin. Elbet bir gün Ferom yakışıklı kardeşim.
4: Merhaba Murat abi. Ben Torbalı'dan Evren Köse. Bugün Ferhat Arslan abimin doğum günü. Onun doğum gününü kutlar. Nice mutlu sağlıklı seneler dilerim. İnşallah bir dahaki doğum gününde ailesiyle geçirmesini temenni ederim. Doğum günün kutlu olsun abi. Hayatı kurallarıyla yaşarsan ezilirsin. Kendi doğrularını yaşarsan ezersin. Selam olsun abi.
5: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8 koğuşundan Torbalı'dan Eren Köse. Canım kanım olan çok değerli soyadı gibi aslan olan Ferhat Aslan abimin bugün doğum günü. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu sağlıklı senelere. İnşallah bir dahaki doğum gününde ailenle geçirmeni dilerim. Aslan yürekli abim. Kurşun kadar hızlıdır yaşamak ama zordur o kurşunu havada yakalamak. Bende öyle bir yürek var ki ne bu cezaları aldıracak ne de canımdan çok sevdiğim Ferhat Aslan abimi unutacak.
6: Şakran T3A8 koğuşunda yatmakta olan kardeşimiz Ferah baba Allah ömrüne ömür katsın, gücüne güç versin. Rabbim en kısa zamanda ailene kavuşmayı nasip etsin. Sağlıklı, mutlu, huzurlu senelerin olsun. Allah'a emanet ol. Enes Kaya.
7: Selamünaleyküm. Ben 4 nolu B16 koğuşundan Cengiz Hanlı İlkay Demir. Bugün sahada gibi aslan olan abim Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abimin doğum günüdür. Yeni yaşını kutlar, bir dahaki yaşında özgürlük dilerim abim. Allah'a emanet olun.
8: Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu'dan Mehmet Tutkun. Bugün sözü bir sivarsan olan Ferhat Aslan abimin doğum gününü yani yeni yaşını kutlarım. Abim benim. Allah'a emanet ol. Nice senelere.
9: Ben T4B16'da yapmakta olan Murtakeli Ali Turab Yemciz. T4A8 koğuşunda yapmakta olan Ferhat Aslan'ın doğum gününü kutlarım. Nice senelere.
10: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B16 koğuşunda.
0: Aleykümselam kardeşim benim.
10: Abi ben T4B16 koğuşunda Erhan Orhan, Namri Yeren Tepli. Bugün aynı kurumda bulundum abim. Ferhat Aslan'ın doğum gününü kutlarım. Özgür günler inşallah.
0: Evet şimdilik bu kadar Ferro kardeşim. Diğerinde biraz daha kaldı. Onları da inşallah birazdan paylaşırım kardeşime. Sesimiz düşük demiş Oktay abimiz. Tamam şöyle bir bakalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK-A12 koğuşundan Doğan Kurt. Aleykümselam Doğan kardeşim. Senin aracınla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere. Rahat üstünde, Kader üstünde, abim Genca üstünde. Doğan Çeker. Yanlışlık olması Doğan Eker diyelim. Cumali Korkutan Kadir Tör yani Timsah. Atakan Gözü Uyanık. Büyüklerim Alemin Kralı Engin Avşar Genca üstünde. Boksör Mahmut Aygün. Kardeşlerim Çınar. Deniz Kurt. Türker Türk. Yusuf Tutak. Emre Kuş Kovan. Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmus dayı yani Çavreş Hacı Konurullah Tar son olarak ismini yarım gelen bir mesaj kardeşlerim. Murat abi ben TK-A12 koğuşundan Yusuf Tutak senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Said Faik Ölçen yani Nihat Can, Baba Çörs, Bilal Tanhan, Gökhan, Baba Çörs, Aziz Kahraman, Hakan Ecerer son olmak olarak hep yanlışlıklar var. Sayamadım derdi büyüklerime selam olsun. Biz evvel Allah aşkı sevdayı uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup yarım gelen mesajınız. Murat abi ben TK-A12 koğuştan Çınar Deniz Kurt aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum derdi büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nişya Kadir Tör, Ünal Ak Yıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, Ayna Mahmut Ece, Tolga Vesne yani Maviş Mustafa Sarıçek, Yılmaz Aybak, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan Deniz, Mahsun ikinci son olarak istisnalar hariç adaletli ve şerefiyle yatan mahkumlara selam olsun. Murat abi ben TK-A12 koğuştan Çınar Deniz Kurt aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt, Kadir Tör, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, Aynan Mahmut Ece, Tolga Vesne, Mustafa Sarıçek, Yılmaz Aybek, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. T1B5'ten tahliye olan Zindan Berke Demirli. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Seyit Ahmet Güleş Fafili, Hüseyin Derli kardeşlerim Engin Zengin Berdan Dorman, Ömer Aslan Abdülkadir Akiş, Seyitten Çakmak hepsine çokça selam olsun. Giderse gençliğimizden gider cesaretimizden asla. Şakran T1 koğuşuna atan Özkan Asi canım kocam. Bunu sana yazan canın karın Çimentepe'den Fatma Aşık. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Çocuklarımız iyi, bizi merak etme. Evimizdeyim, bir sıkıntı yok. Kalbim hep seninle canım kocam. Bu cezalar seni yıldırmaz, anca sana kilo aldırır aşkım. İbrahim Tatlıses'ten bir Allah'ım var, bir de sen varsın. Ben kadın kapalı bir altı koğuşundan tahliye olan Fadime Küçükbaş koğuş arkadaşlarım Yonca Dik Kulak Emel Madak Emel Kaya Ömrüm Gamze Deringöl Dilek Varsak Ebru Demir Burcu Gülşah Seda Türkücü Gizem Akın Saliye Pektaşoğlu Medya Pektaşoğlu Saliye Soyu Besler Petek Kart hayırlı tahliyeler diliyorum Allah yar ve yardımcınız olsun. Ben T4A8 koğuşundan İbrahim Akbaş yani Köfte Barış Doğan Can Doğum Barışcan Doğan doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününde ailen ve sevdiklerinle geçirmeni nasip etsin. Hemen sayfamı yenileyim. Şakran T1 koğuşuna yatan Özkan Asi canım kocam. Bunu sana yazan canın karın Çimentepe'den Fatma Aşık. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Çocuklarımız iyi, bizi merak etme. Evimizdeyiz, bir sıkıntı yok. Kalbim hep seninle canım kocam. Bu cezalar seni yıldırmaz, anca kilo aldırır aşkım. T1B5'ten tahliye olan Zindan Berke Demirli. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Seyit Ahmet Güleş Fafili Hüseyin Derli kardeşlerim Engin Zengin Berdan Dorman Ömer Aslan Abdülkadir Akis Seyitan Çakmak hepsine çokça selam olsun. Ben T4A8 koğuşundan İbrahim Akbaş Serkan Rençber iki gözüm şaksı Ferhat Arslan abime armağan olsun. Ben Gülizar Yıldırım T3'te yatan Taylan Ozan denli radyo başına. Canım dostum seni çok özledim. Tez zamanda aramızda olacaksın. Hiçbir şey için canını sıkma. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle seni seven aslan dostun Gülo. T4B7 koğuştan ben Coşkun Timur kardeşim Emrah Timur Tarık Aydemir dostum Faik Temiziş dostlarım olan Telsiz Tepeli Müjdet Güçlü Emin Yanık dostum Ufuk Birlik Hasan Şengül Ahmet Sil Ferhat Aka kardeşlerim Fırat Yılmaz Batuhan Saraç Ali Alkışlar Kazım Demircan Tolga Şeker Muhammed Bakır Berkan Sade Şafak Yıldırım Ahmet Çağrı'dan Oğuzhan Gökmen Ömer Akbulak Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Kadın kapalıda yatmakta olan kızım, ikizim, beni yarın ara kurban oldum, ben iyiyim, sorun yok. Aklın kalmasın, benim senden aklımı almam lazım, dakikan varsa beni ara, seni seviyorum. Sofranı paylaştığım bütün dostlarına selam olsun, Allah'a emanet ol. Şakran bir nolda yatmakta olan canım, eşim Eftel Tütüncü ve koğuş arkadaşlarına ıslak sokak çalarsanız sevinirim. Ben Özal İlhan, selamünaleyküm. Murat abi aleyküm selam Özal kardeşim. Murat abi iyi misin? Umarım iyisin. Bu mesajım sanadır abi. Mesajlarım neden okunmuyor? Okununca da pas geçiliyor. Ben bu zamana kadar o kadar mesaj attım. Abonelik aldım. Okunmayacak mesaj atmadım. Kendime yakışır şekilde attım. Hep önce seni düşündüm. Seni rahatsız eden beni de eder. Beni sana vefa borcum var. Ben bunu unutacak delikanlı değilim demişsin. Özal, hangi mesajın pas geçildi kardeşim benim? Kardeşlerim, Özal İlhan hangi koğuştaysa size zahmet. Bir söyler misiniz? Gerçi yatıyorsunuz şu an. Bilmiyorum, duyuyor mu duymuyor mu? Yarın da anonsumuzu ederiz. Özal, sevgili kardeşim, hangi mesajın pas geçildi? Şimdi kardeşimiz yeğenin uzun yazıyor, sistem yarım geliyor. Biz bunu diyoruz ki yarım gelen bir mesaj. Bizim hiçbir şekilde pas geçecek mesajımız hangileridir? Kardeşlerimiz kardeşlerimizi tehdit etmiştir. Veya içeriği çok farklı bir şeydir. Okumuyoruzdur. Ama ben bugüne kadar senin hiçbir mesajını pas geçmedim. Geçilecek bir mesaj yok çünkü. İçeriğinde sıkıntı yok. Kardeşime yazıyorsun, kız kardeşime yazıyorsun. Biz onu okuyoruz Özal. Kendi kendine mi kuruyorsun? Ben onu anlamadım sevgili kardeşim. Bak, açık ve net yüreklilikle bu mesajını da okudum yani. Ki içimden de okuyabilirdim. Ha, içimden okusaydım pas geçmiş olurdum. Ama ben seni bugüne kadar hiçbir mesajını pas geçmedim sevgili kardeşim. O yüzden inşallah duyuyorsundur. Bu tarz şeyler hoş bir şey değil. Kimsenin mesajını da pas geçmiyorum. Sadece ve sadece kardeşlerim kardeşlerimizin canını sıkacak tarzda mesaj atmıştır. Kelimeleri seçmişimdir. Geri kalanını yine okumuşumdur. Çünkü parasını veriyorlar SMS'e. Anladın mı sevgili kardeşim? Bilgin olsun. İstersen yarın arayabilirsin telefonu.

evimin tek sahibi, gözlerim onunla mühürledim. Nereye baksam onu gördüm, adına kurban olduğum Seren Altun'a selamlarımı iletirken tüm kadar mahkumlarına, C16'da yatan bütün kardeşlerime, ablalarıma selam olsun. Bir gün güneş elbet sizin için de doğacak ama artık güneş bizim için doğsun. Sevdiğim hasret sevginin en güzel sınavı derler. Rabbim bir daha. İşte yarım gelmiş mesaj. Şimdi bu kardeşim de diyecek ki abi niye pas geçtin mesajımı? Yani... Ben Birol Avcan, Kapalı Kadın Cezaevi, C11, Koğuşuna Yatmakta Olan Fatma Yüksel, Gülcan Yüksel, Esengül Balak, Kızım Işıl Ercan'a, Uygar Doğan'a, Islak Sokak şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, düşmanın inadına yaşamaksa inadına böyle yaşamak. Ben Adana Osmaniye Birnoğlu T tipinden Hatip Erkuş, İzmir Kadın Kapalı C16 Koğuşuna bulunan her şeyim yarem Baz Radyo başına. Seni çok seviyorum dünyam. Seni her koşulda sevecek bir sevgilim var. Hiçbir şey bizden önemli değil. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Beni yenen hep sen oldun. Bızıkçılık yaparsam aşk çarpsın. Tefodan bir dünyasın. C16'nın prensesi kalbimin en saf yeri yarenime gelsin. Kader ortaklarına selam olsun. Ben C16'dan Murtakeli Zeynep Turan, benim canıma candan kardeşlerim Sevgi Kabak, Huzur Canbaz, Hüsne Toprak ve onun derdesi Deniz Dönüş, Kılıç Aslan, Hatice Besenç. Murat abi geceye bir söz bırakmak istiyorum. Giderse gençliğimizden gider, cesaretimizden asla. Bu arada beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Bu derler için Hazar Yıldız'dan, bu aralar benim sana ihtiyacım var, çalarsanız sevinirim. Ben C16'dan Ebru Göçük, C6'da olan Gizli Sevdam radyo başına. Seni çok özledim, sensiz olmuyor gizli sevdama bir söz bırakmak istiyorum. Sensiz zaman çok yavaş, hükmü olan değil yüreği olan yargılasın. Gökhan Namlı, özledim benden C6'nın güneşine gelsin elbet bir gün sevdiğim. Murat abi ben C16'dan Gözde İvinli, C14 Koğuşuna bulunan canımın canı Azrail Sıla Söğüt, seni çok özledim. Ben senin yanında özgürmüşüm. Sen gidince mahkum olduğumu anladım. Az daha sabır elbet. Bir gün seni seviyorum. Emrah'tan ihtiyacım var. Armağan olsun. Ben Özal İlhan, canıma can olan kadın Gülay İlhan radyo başına. Gülüm canını sıkma. Allah büyük, biz her şeyi üstesinden geldik. Bunun da üstesinden geliriz. Yüce Rabbimizin adaleti hiçbir zaman şaşmaz. Sana yapılan yanlışlar er ya da geç bir belalarını bulacak. Ben hayatta olduğum sürece burada yapılacak ne varsa yapacağım. İmkanlar dahilinde seni çok seviyorum güzelim. Murat abi ben Bayraklı'dan Murat Altun, öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Buradan İzmir Kadın Kapalı Cezaevi C16 Koğuşuna bulunan her şeyim kalbimin tek sahibi, gözlerimi onunla mühürlediğim, nereye baksam onu gördüğüm, adına kurban olduğum Selen Altun'a selamlarımı iletirken tüm kader mahkumları C16'da yatan bütün kardeşlerime, ablalarıma selam olsun. Bir gün güneş elbet sizin için de doğacak ama artık güneş bizim için doğsun. Sevdiğim hasret sevginin en güzel sınavı derler. Rabbim bir daha beni... Orada yanım gelen bir mesajımız. Ben Ayberk Bektaş, Kral Mümin Doğan, babama selamlar, ellerinden öpüyorum. Mektup yazamıyorum baba. Koğuş değişmiş, hakkını helal et, en kısa sürede çıkacaksın inşallah. Ben Ayberk Bektaş, Emre Doğan abime selamlar, seni çok özledim, inşallah kısa sürede kavuşacağız. Hazar Yıldız'dan sana ihtiyacım var, benden sana gelsin abi. Ben Ayberk Bektaş, yol yemez Barış Doğan abime, Ercan Doğan kardeşime, Azat kardeşime ve tanıdığım tüm koğuş arkadaşlarıma selamlar. Allah tez zamanda çıkarsın. Hürü Çeliker radyo başına, Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan C7 koğuşuna, canımdan çok sevdiğim biricik aşkıma gelsin bu şarkı. Seyfi Doğanay'dan, kar yağdı sevdamıza, çığ düştü yolumuza. İnsafsız vicdansızlar kıydılar aşkımıza, şarkısı canımdan çok sevdiğime armağan olsun. Manisa merkezden gönderen Yiğit Aziz. Ben Özal İlhan, hayatımın anlamı Gülay İlhan Gülon, bir tanem. Hayatım aşkım kurban oldum. Aslanlar kendi tercihini yapana kadar bırak çakallar kendini kral zannetsin. Unutma sevdiğim, çakalların hükmü aslan aya kalkana kadardır ömrüm. Menemenli Nazan, Tepecikli Güler Demirkıran, Hatice Buse Yılmaz, Hülya Bayraklı, Ezel Özalp, C14'ten Damla, Öz Tütüncü, Gamze Çakar, Rabia Taşkeser, Nehir Otoker Kalem, Siyah Koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben Şakran Kapalı'da bulunan T1B9 koşulan Mehmet Uygunar, Kadın Kapalı C14 koşuna bulunan karım bir tanem Damla, Öz Sütüncü radyo başına. Canım karım seni çok özledim, çok seviyorum bir tanem. Hayatta durma sebebim, bizim dalımızı kırmak isteyen ağacını kökünden sökeriz. Seni çok seven kocan Mehmet Uygunar, Yıldız Silve Çatkapı karıma armağan olsun. T1B13 koşuna yatmakta olan aslan kardeşim Mehmet Emir Magan, doğum günün kutlu.

0: Olsun, seviliyor ve bekleniliyorsun. İyi ki doğdun abin Ahmet Magan. C14 koşuna bulunan Damla Üstütüncü kocamla Mehmet Uygunar, canım kocam, seni çok özledim, seni çok seviyorum, ben iyiyim. Beni düşünecek olursan inşallah sen de iyisindir canım kocam. İnşallah mahkemede çıkarsın, seni çok seviyorum, aslan üstü aslandır. Azar Yıldız şarkısı, geleceğim bekle beni kocama armağan olsun. Şakran T1 C13 koşuna yapmakta olan Efe yakışır canım kardeşim, merak ediyorum seni. Beni arattır arada, bir aklım sende kalıyor, görüş gününde öğren ona göre geleyim. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol paşa kardeşim. Ben Destan Uygunar, C14 koşuna bulunan sultanım, Damla Üstütüncü annem, bizi merak etme, biz çok iyiyiz, inşallah yarın görüşüne geleceğiz, seni çok seviyorum iki gözüm, müjde iki gözüm, çalarsanız sevinirim. Murat abi, ben C14 koğuşuna Namıder Azay Sıla Söğüt, C16 koğuşuna bulunan değerli Gözde İbirini, herkes gitti, bir tek sen kaldın. Fatih Bulut sokak lambası, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle Gözde'nin Azrail'i. Şakran T3 C10 koğuşuna bulunan can parçam, aslan oğlum, şahım, baban sana kurban, Allah'a emanet ol, can yetene kadar arkandayım babam. Şahin Gündoğan der ki, hayat bize kötü davrandıysa biz umuda aşığız, ne yapalım yani, ölelim mi, huzurla kalın. Şakran kadın kapalı, C16 koğuşunda olan eşim nazar alınca, seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlüğü yaşatıyor mu sanıyorsun? Sen orada, ben burada, seni çok seviyorum, kader birliği yaptın, koğuş arkadaşlarıma selam olsun, Enver Yılmaz'dan icap eder mi armağan olsun. Şakran T4 A8 koğuşundan özgürlüğünü bekleyen kardeşim Ferhat Arslan, doğum günün kutlu olsun. Rabbim geriye kalan yıllarını ailenle geçirmenin dileğiyle, nice yıllara Serkan Gündoğan. Ben Ahmet Akpınar, iyi yayınlar abim benim. Bu akşam sadece bir istek şarkı var. Azer Bülbül'den Felek çalarsan sevinirim. İyi yayınlar, hayırlı geceler. Sağ ol Ahmet kardeşim. Murat abi, ben Şükran İrge radyo başına. Batman'dan eşin, zeki çocukların, Yusuf, Gazel, Ceren, seni seviyoruz, kavuşuyoruz diye avunuyorum. Ben sensizlik çok zormuş, yanıyorum ben. İçimi ince bir sızı kavurur, sensiz mi geçecek sevda mevsimi? Şükran İrge ve arkadaşı Çimentepe'li Ayşegül için sevda mevsimi çalarsan sevinirim abi. Kapın kapalı, C16'da yatan eşim nazar alınca, seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın. Tüm iyi kilerimin hayat bulmuş halisin. Seni çok seviyorum. Yanında kader birliği yaptığın arkadaşlarına çok selamlar. Allah'ım bir an önce kavuştursun bizi. Önce Allah'ıma, sonra kendine emanetsin. Seni seviyorum. Uygar Donay'dan Gel şarkısı armağan olsun. Şakran T4 A12 koğuşuna yatan eşim Ecom, seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki sen ömrüm. Yıldız Silve Metris armağan olsun. Şakran T4 A12 koğuşuna yatan babam Ercan'a, seni çok seviyorum babam. Seni çok özlüyorum, gel artık bana bir dahaki doğum gününde yanımızda ol, ne olur babama bir masal anlat şarkısı armağan olsun. Kalan ses kayıtlarımızın da bir kısmını dinletelim. Şöyle ayarlayalım hemen.
1: Ali Ağa, Şakran'da yatmakta olan Ferhat Arslan T4 A8 koğuşundaki canımın içine. Öncelikle hayatım iyisiyle kötüsüyle koskocaman bir yılı devirmiş bulunmaktayız. İyi ki benimlesin, iyi ki varsın, iyi ki doğdun. Yeni yaşın bize mutluluk, huzur, özgürlük getirsin inşallah. Seni çok sevdiğimi unutma, kalbim, gönlüm, dualarım hep seninle beraber. Bu günler de geçecek elbet. Sen nelerin üstesinden geldin, bunun üstesinden geliriz. Seni o kadar çok seviyorum ki kendine iyi bak, Allah'a emanet ol.
2: Merhaba, hayırlı akşamlar. Ben İzmir Karşıyaka'dan Ceren. Ali Ağa T4 A8 koğuşunda yatmakta olan Ferhat Arslan için Enver Yılmaz'dan Mahkum parçasını çalarsanız sevinirim. Bugün onun doğum günü. Belki hayatında en buruk doğum günün olacak. Ama sen geldikten sonra en güzel yıllar bizim olacak. Bir daha hiç ayrı kutlamayacağımız nice yıllara. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin değerlim.
3: Ferhat, yeni yılın sana mutluluk, huzur ve sağlık getirsin. İnşallah bir an önce ailen ve sevdiğine kavuşursun. Ben Rıdvan Talay.
4: Ferhat kardeşim, bir an önce Allah kurtarsın. Her şeyin gönlünce

0: Ocağı, nice mutlu yıllar dilerim. Seviliyorsun kardeşim, Ender abin.
1: Canım amcaoğlum, aslan kardeşim Ferhat Ersen. Ben Ömer, amcanın oğlu, Kasım'ın oğlu. Canım ciğerim, Allah yeni yaşında uzun ömürler nasip etsin. Özgür gelecek nasip etsin. E çık da baba, yeter. Yeter, seni çok özledik. Çok yarım bıraktın bizi de, artık yeter. İnşallah, ben inanıyorum ki Allah sana güzel bir gelecek nasip edecek. Çocuğunla, ailenle birlikte. Allah'a emanetsin. Seni çok seviyoruz. Tekrardan doğum günün kutlu olsun. Allah'a emanetsin inşallah.
2: Ferhat Aslan, benim kadim dostum. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Dilerim Allah'tan en kısa zamanda özgür günlerde görüşmek üzere. Sana ve bütün kader mahkumlarına sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İstanbul Bağcılar'dan Turgut Balcı ben. Rabbime emanetsiniz.
3: Evet, diğerlerini de birazdan paylaşacağım. Son kalanları da Ferro kardeşim. Hemen kaldığımız yerden devam. Murat abi, ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Şiko. Değerli Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Varlığına şükrettim, yokluğuna sabrettim. Sen gittin, kokun bende. Aklım sende kaldı. Hiçbir şeyin seni üzmesine izin verme. Son nefesime kadar seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Can dostum Ayşe Azerbaycan'dan Ruhum Daralıyor şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Menemen A15'ten Saldıray Yavuz Selim Baydar radyo başına. Selim abi, hediyen için çok teşekkür ederim. Sana Rafet Kale abimin de selamları var. Bekliyoruz seni. Allah'a emanet ol. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Sevdiğim Minem. Buradan kucak dolusu sevgilerimi sunarım. Günlerimiz zorlu geçse de varlığın ve kavuşacağımız günleri bilmek bile çok güzel. İyi ki varsın. Murat abi, ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Şiko. Canımın diğer yarısı Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Görüşünü düşünüp yeni güne öyle başlarım. Seni seviyorum, seni sevmeyi seviyorum. Aklıma gelişini, nedensiz gülüşlerime sebep oluşunu seviyorum ve hep de seveceğim. Mesafe sevgimize asla mesafe olamaz. Canımın canı Çimentepe'li Ayşegül'e Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmaz armağan olsun. Ben TK19'dan Kürt Aydın, koğuşundan Yakup Atalay yani namı değer karşıya Karslı, koğuşumuzun kralı Aydın Demirbaş yani Kürt Aydın abime selam eder. İnci Mercan'dan bir berdoşum şarkısı da armağanım olsun. Seni seven sayan kardeşin Yakup Atalay yani Karslı. Ben Mehmet Yücel T4A2 koğuşundan yol yemez değerli dostum Barış Doğan. Doğum günün nice mutlu yılların olsun kardeşim. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Doğum günün kutlu olsun. Şarkı dostuma armağan olsun. Ben Şakran Üçlüoğlu cezaevinden Arda Ceren. Aslan amcam Ahmet Aktaş. Canım abim Savaş Aktaş. Yusuf Şamar Yıldızlı Muru Hikmet Ören. Can kardeşim Veysel Şimşek bin selam ederim. Kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz. Ben Üçlüoğlu Şakran cezaevinden Arda Ceren. Şakran T4A12 koğuşuna yatan aslan babam Ecom, seni çok seviyorum ve senin kızın olmaktan gurur duyuyorum. Geceleri bazen ağlıyorum ama biliyorum sen bize geleceksin. İyi ki sen benim babamsın, iyi ki doğdun. Umuyorum bir sonraki doğum gününde yanımızda olacaksın. Seni çok seven kızın Masal'ın babama bana bir masal anlat baba şarkısı armağan olsun. Ben Berke Keren aslan dayım Sinan da dört duvar arasında hem sıkılmamı hem yıkılmamı engelleyen dayım için Eyüp Han'dan 3 gecedir yatamadım. Eniştelerin gülü, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın, iyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. Yakın zamanda inşallah yanımızda olman dileğiyle seni seven aslan kayınçon Mustafa, koğuş arkadaşlarına selam olsun. Üzülme, sıkılma, yakın zamanda yanımızdasın. Ben Merve Kundakçı, tekide yatan eşim Nevzat Şanlı radyo başına. Sevgilim bizi merak etme, biziz. Bu izin biraz buruk geçiyor, sadece yokluğun fark ediliyor. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz, bunu unutma. Çocuklarımız da seni çok öpüyor. İyi geceler hayatım. Ben Güzel Yalı'dan Berke Kerem. Aslan abilerim Sinan da Rafet Kale. Hüseyin Saldıray olmak üzere ki gözlerim Çimentepe'li Şerafettin Baran Büyüksu Yamanlardan Ömer Bekir Özdilek. Çimentepe'li Gözlük ve B5 koğuşuna bulunan kardeşlerime selam olsun. Eyüp Han'dan ekileri bir gün armağan olsun. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, Şakran Üçnol'da yatmakta olan sevdiğim kalbim adam Doğuş Kalyon. Nefesim seni çok özledim, kavuşmamıza az günler kaldı. Kalp atışım dört duvar girse bile araya sevgimiz bitmez Dodom. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakren 4.0'da yatan Aslan babam Fırat Doğan. Aslan abim Ercan Doğan. Aslan amcam Mümin Doğan. Babalar gününüz kutlarım. Kadın kapalıda annem Nazlı Doğan'a da selam olsun. Hürü Çeliker radyo başına. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan C7 koğuşuna canımın içi aşkıma gelsin. Bu şarkı Mahsun Kırmızıgül'den. Benim sana olan bu sevdan bitmez şarkısı canımdan. Çok sevdiğim aşkıma gelsin. Gönderen Yiğit Aziz. Murat abi ben Gamze Gökçen. B9 koğuşuna bulunan bacım Nurhan Gökçen radyo başına. Bacım mesaj yazmayı unuttum. Çocuklar bende çok iyiler. Bütün gün havuzdalar. Keyifleri yerinde. Çarşamba günü Allah nasip ederse yanındayız seni. Çok seviyoruz. Allah'a emanet ol kalbim. Ben Dilan Birlik, Tevşi'de yatan Çınar Birlik Paşam, ilk göz ağrım, ilk aşkım Çınar'ım, hayattı şansım, hayattaki şansım, en kısa sürede kavuşmak dileğiyle, abam seni canımdan, herkesten, her şeyden çok seviyorum, hayattaki şansım, yeşil gözlerine kurban oldum, az daha sabır, çok güzel günler bizi bekliyor, abam seni çok çok seven ablan Dilan Birlik. Kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan Cansu, Seda, Gülbahar, Sima, Coşkun, Ezo, Küleş bacılarım inşallah keyfiniz yerindedir. Üçünüz bir arada olup da sıkılacağınızı zaten düşünmüyorum. Keyfiniz her zaman güzel olsun. İçeride değil ama dışarıda tabii. En kısa zamanda hepiniz yanımızda olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Çok özledim. Önce Allah'a sonra birbirinize emanetsiniz. Kardeşiniz Çağla Gülbahar. Hürü Çeliker radyo başına şakran kadın kapalıda yatmakta olan C7 koğuşuna aşkıma gelsin. Seyfi Doğanay'dan Sevdam şarkısı canımdan çok sevdiğim aşkıma gelsin. Gönderen Yiğit Aziz. Ben Ersin Birlik şakran 3.0'da bulunan oğlum Çınar Birlik Engin Nurşani'den yabancı şarkısı armağan olsun. Çınar'ımı hatırlıyor bana oğlumu. Çınar'ımı hatırlatıyor bana oğlumu. Çok özledim Allah'a emanet olun ben Ersin Birlik. Ben T1 ve 14 galericiler, pırlantacılar koğuşundan Sait Çelik başta amcam olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı Kenan, Sadullah, Basat, Samet Tural, Osman Güneş, Uğurcan Tekin, Şahin Kaya, Fuat, Afindi, dostum Halis Uçar, Hayalet Mustafa, Eko, Handullah, Yağız Çetin ve bizi seven sayan dostlara bin selam olsun. Sana da kolay gelsin Murat abi sağlasın Sait kardeşim. Biz Arda ve Uğur Büyüksu, Esat Büyüksu, Serdar Özcan Fırat'tan, abilerim Menemen'de yatan Raşit Büyüksu, Nihat Büyüksu, Sedat Büyüksu, Baran Büyüksu, Oktay Karabalık, Şakran'da yatmakta olan Erhan Teker, Mert Fazlıoğlu, Erdoğan Dikmenoğlu, Saffet İlhan Özcan, Uğur Namal, Kadir Namal selam olsun. Ben Ersin Birlik, Tevüş'te yatan Aslan oğlum Çınar Birlik, canım yeğenim Ekrem Birlik, nasılsınız canım evlatlarım, haberlerinizi alıyorum aslan gibisiniz, ona şüphem yok zaten, sizi canımdan çok seviyorum. Gözümden sakındıklarım Ekrem Birlik, Aslan oğlum Çınar Birlik, tanıdık dostlarımıza da selam ederim, Rabbim yar ve yardımcınız olsun, sıradaki en güzel şarkı Ekrem'e ve Çınar'ıma gelsin. Selamünaleyküm Murat abi ben T1 ve 14 galericiler ve pırlantacılar koğuşundan Sait Çelik. Aleykümselam Sait kardeşim. Başta amcam olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı Kenan Sadullah Başat, Samet Tural, Osman Güneş, Uğurcan Tekin, Şahin Kaya, Fuat Afindi, dostum Halis Uçar, Hayalet Mustafa Eko, Handullah Yaz, Çetin ve bizi seven sayan dostlarımıza bin selam olsun. Sana da kolay gelsin, sağlasın Sait kardeşim. Kadın kapalı cezaevinde yatan Cansu Gülbahar bacım nasılsın seni çok özledik oralarda kendine iyi bak aklım hep sende seni seven bacın Ebrar Elmas'e. Canım abim Ekrem Birlik ve Çınar Birlik kurban olduklarım sizi çok seviyorum bu mesajı da ondan atıyorum Çınar'ım sesin en güzel huzur abam güzel gözlüm seni çok seviyorum abim Ekrem Birlik seni de çok çok seviyorum Rabbime emanet olun Afyon Bolvadin'de yatan aslan babam Ersin Birlik sizi çok çok seviyorum canım ailem sizi seven Diloş'unuz. Abim ben A5'ten Belgin Durak T1'de bulunan ruhumun yarası kocam Ali Durak radyo başına. 15.06 takvimin en güzel yaprağı çocuklarımın aslan babası. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Kalbim dilediğin her şey gönlünce olsun. Rabbim seni özgürlüğüne kavuştursun inşallah. Ömrüm seni çok seviyorum. Canıma can olan kocam Ali Durak Fatih Bulut'tan kurban olduğum armağan olsun. Belgin. Ben C5 koğuşundan Nergiz Denir. Derli ablam Fatma Dalkılıç Murat abi bir söz bırakmak istiyorum. Siz biz aslı olamayız. Oy hasret sars. Oy aslet şarkısı çalarsan sevinirim. Kadın kapalı beşte yatan kadınım, kirazım, yüreğim, can suyum. Nasılsın, iyi misin? Ben çok iyiyim, beni merak etme, seni çok seviyorum, bunu iyi bil. Benden herkese selamlar ve ablanın da herkese selamları var. Abi Yıldız Silve, çok özledim, şarkısını çalarsan sevinirim. T4 ve 11'de yatan Kadir Doğanay dinler radyoyu. Herhalde mesajın devamı var galiba. Sayfamızı yine diyelim. Şöyle bir sayfamızı açalım. Şakran Kadın Kapalı'dan Sima Coşkun, Samsun'dan selamlar, ben Nazire. Kına iki gözüm güzel kızım. İyi misin canım? Bizi merak etme, bizim düşüncemiz sensin. Dualarımız senin de Simam. Canım umutlarım var. Güneş bize de doğacak. Tez zamanda kavuşalım Allah. Büyük dikkat et kendine. Oralarda sağlığına da. Seni çok seviyorum canım. Çok özledim. İnşallah beni duyuyorsundur. Allah'ım yardımcın olsun canım. Dar yerine Rabbim genişlik, ferahlık versin. Allah seninle olsun. En büyük zenginin özgürlüğün olsun. Ben Uğur Büyüksu, canım ciğerlerim Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Nihat Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Oktay Akbalık, Erhan Teker, Mert Fazlıoğlu, Erdoğan Dikmenoğlu ve aslan abim Serdar Özcan Fırat'tan bugün çalan şarkılar bu canlara armağan olsun. Sizi seven Uğur Büyüksu. Ben Tepecik Tenekele'den Nehir Şakran, T4 ve 11 Koğuş'tan Yeşilova'dan Kadir Doğanay başta olmak üzere aynı kurumu paylaştığım arkadaşlarına selamlar olsun. Allah hepinizi kurtarsın, hayırlı bayramlar. Allah hepinizi kurtarsın. Kerem Gezer abi, senin de bayramın mübarek olsun, ellerinden öperim. Büyüklerim Kadir Doğanay, bir daha bayramda yanımızda olman dileğiyle canım Kadir Doğanay. Ben Menemenli Namı Der Murat Eriş, Kadın Kapalı'da yatan eşim, yani benim için kıymetli olan eşim Nazan Demirhan ömrüm. Yarın sabah yanındayım. Küçük Murat Bey, Allah nasip ederse yanında, seni çok ama çok seven Murat. Bu akşam çalan en güzel şarkılar senin olsun sultanım. Gece bir söz, kendimi görebileceğim en güzel ayna, bana aşkla bakan o güzel gözlerin. Ama ses kayıtlarımızın da sonunu dinletelim. Sonra sayfamızı yenileyelim. Şöyle açalım hepsini. Evet, şunu da ayarlayalım. Şunu da kısalım hemen.
4: Canım kuzenim Ferhat. Ben Ayşe ablan. Doğum günün kutlu olsun. Hayat seni hangi şartlarda karşı karşıya bırakırsa bıraksın, umudunu ve gücünü kaybetme. Seni seven, düşünen ve dualarında yer veren insanların olduğunu unutma yani. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, sabır ve güzel haberler getirmesini diliyorum. İnşallah önümüzdeki doğum günlerini sevdiklerinle birlikte kahkahalar içinde kutlarsın. Yüzün hep gülsün, kalbin hep umutla dolsun. İyi ki doğdun canım kardeşim, canım kuzenim.
5: T4A8 koğuşunda yatan canım kardeşim Ferhat Arslan, doğum günün kutlu olsun. Dualarım, kalbim her zaman seninle. Yeni yaşın sana sağlık, güç ve umut getirsin. Seni çok özlüyorum. En kısa zamanda güzel günlerde bir arada olmayı diliyorum. İyi ki doğdun kardeşim. Seni çok seviyorum. Emotion. İyi ki doğdun. İyi ki bizimlesin. İyi ki varsın.
6: Selamun aleyküm Lider FM ve ailesi. Ben Bayraklı Cengiz Han'dan Yasin Kaya. Buradan Şakran Dörtnoğlu A8 koğuşunda yatmakta olan amcamın oğlu Ferhat Arslan, doğum günün kutlu olsun. Nice yaşların olsun inşallah. Ama yanımızda olsun. Seni seviyorum. Sabır diyor, kurtuluşun anahtarıdır. Yarım kilo reçel bugünlerde geçer. Bizi soruyorsan da öyle yani, ciğer kendine dikkat et. Allah yar ve yardımcın olsun.
7: Canım kayınçom Ferhat, doğum günün kutlu olsun. Bu özel gününde yanında olamasak da kalbimiz ve dualarımız seninle. Yeni yaşının sana sağlık, güç, sabır ve umut getirmesini diliyorum. Her gecenin bir sabahı, her zorluğun bir sonu vardır. Güzel günlerde hep birlikte kutlayacağımız nice yaşların olsun. Seni seviyoruz, kendine iyi bak. Doğum günün kutlu olsun canım kayınçom.
8: Ali Şakran'da yatan canım dayım Ferhat Arslan. İyi ki doğdun dayıcım. Seni tüm kalbimle seviyorum. Her zor günün bir sonu vardır. Güzel günlerle yeniden bir arada olacağımıza inanıyoruz. Yokluğunu hissediyoruz ama kalbimizde hep yerin aynı. Gücünü ve umudunu kaybetme. Seni bekleyen milyonlarca insanlar var. Kızın Elif Bozkurt.
9: Aliye Şakran'da yatmakta olan T4A8 koğuşundaki Ferhat Arslan. Canım bir tanecik kardeşim. Doğum günü

0: olsun bugün yanında olamasam da içimde hep sen varsın. Sesini duymayı, yanında oturmayı, birlikte gülmeyi çok özledim. Zaman geçmiyor ama kardeşlik bağımız hiç değişmiyor. Yeni yaşın sana güç versin kardeşim. İçinden geçtiğin her şeyin sonunda güzel günler olduğuna inanıyorum. Allah kalbine ferahlık, yoluna sabır ve yüzüne yeniden gülümseme versin. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki benim kardeşimsin. En kısa zamanda sarılacağımız günleri bekliyorum. Abla.
1: Ben Çetin Arslan. Şaklan'da T4 A8 koğuşunda yatan yeğenim Berat Arslan, doğum günün kutlu olsun, nice nice senelere. Bir gün inşallah beraber doğum gününü kutlarız. Sana kurban olurum, görüşürüz canım benim. Fazla konuşamıyorum. Canım benim, öpüyorum seni.
2: Evet Ferro kardeşim, ses kayıtlarının hepsini paylaştık. Murat abi, Serinay Sayan, radyo başına. Prensesim sen benim her şeyimsin. Bugün seni çok güzel gördüm. Neşet Ertaş'tan Neredesin Sen şarkısı armağan olsun. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönülden Gönüle.

Kaldığımız yerden devam. Ben İrem Çeliköz, Şakran Kadın Kapalı, belki Koşun Atan teyzem, Meltem Toprak'ta aslan gibisin. Bugünlerde geçecek. Bunları da gülüp geçeceğiz. Allah'ın izniyle canını sıkma. Çocukların iyi, kafana bir şey takma. Aramıyorsun, merak ediyorum. Seni seviyorum. Bugünlerde geçecek. En kısa zamanda söz. Gökhan Doğan'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Dostum Canan Bağatur'a da selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Tepecik Tenekeli'den Nehir, Şakran T4B11 Koğuşuna, Yeşilova'dan Kadir Doğanay başta olmak üzere aynı kurumda paylaşan arkadaşlarına selamlar olsun. Allah hepinizi kurtarsın. Bayram mesajı bu Kadir kardeşim. Aynen. Murat abi, ben Murat İlhan, İsmet İlhan'a, Şehmus Aslan'a, ne kadar kader mahkumu varsa abilerime, kardeşlerime selam olsun. Zorluklar geçicidir, güçlü olan hep kazanır iki gözüm. Murat Abadaş'ın Murat'tan selam olsun. Aleyküm selam kardeşim. Kadın Kapalı C16 Koşuna Atan sevgilim Erşem, seni çok seviyorum. Seni sabırsızlıkla bekliyorum prensesim. Murat abi T4B11 Koşundan Kadir Doğanay. Koğuşta kader birliği yaptım. Abilerim Kerem Gezer başta olmak üzere. Paşa Edis, Ferhat Akçaba, Cafer Topal, İsmet Edis, Mehmet Canbay, Cüneyt Deniz, Ümit Alper dostlarımdan Berfin, Algül Mutlu, Hiçe Baylık, Volkan Tanrıkulu, Tolga Batırlı abilerime, dostlarıma buradan selamlar olsun. B11 Koğuş'tan Kadir Doğanay, Rabbim hepinizi kurtarsın bir an önce. Murat abi, Şakran'da yatan abilerim, kardeşlerim, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Mami Birlik, Musa Sezer, Ramazan Altunpak, Ramazan Yalçın, Lali Dayım, Onur Kazan, Yusuf Tokay, Osman Temel, Şehmus Aslan Devrim Birlik. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizi çok seven kardeşiniz İsmet İlhan, Murat İlhan. Çok çok selamlar olsun. Ben Uğur Büyüksu, Baran Büyüksu yeğenime sesleniyorum. Baran'ım, canım yeğenim. Akrabalıkta vefa olsaydı Hazreti Yusuf kuyuya atılmazdı. Seni çok seviyorum. Ben Hamza Kürdiye, TK15 Koğuşuna Atan aslan kardeşim, Batuhan Değirmenci, babamın oğlu, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. B1 Koğuşundan Yaprak Çarakırı, Sezen Çalıkuşu, Mesude Çakıroğlu, Gülşakır, Sedef Demir Çağla, Bineker Gece söz bırakmak istiyoruz. Kollarımıza kelepçe takılmayacak kadar narin güzel bayanlarız, Dinet'ten Mers'e armağan olsun. Bana 5 Koşu'dan Bursalı Pervin Dondur, Ay Parçam, Sedef Nur, Aşkıner ve güzel kardeşim Feyzi Ayten ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Sen beni ben olduğum için, ben de seni sen olduğun için seviyorum can yoldaşım, ay yüzdüm için Eyfo'dan ömrüm armağan olsun. Ben T4'ten yeni tahliye oldum. Ben Hamza Kürdiye, iki nolu T-Tip A15 Koğuşuna, babamın oğlu Batuhan Değirmenci, Hakan Can Atıl ve ailesine selam olsun. Berkaya, Caner Güneş dostlara selam olsun. Elbet güneş bir gün doğacak. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle. Ben Umut Sürmeneli, yani namı der köfte, Foç Aşk'ta yatmakta olan can dostum Doğukan Ot Çeken'e selam olsun. Doğukan'ım, şehir dışına çıkıyorum. Bulut'u göndereceğim görüşüne, haberin olsun. Ben Menemen'in namı der Murat Eriş, Kadın Kapalı'da yatan benim için kıymetli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm, seni sensiz yaşamak öyle bir zor ki, sen olmayınca anladım, senin gelmene öyle bir ihtiyacım var. Yarın sabah konuşuruz Cano. Seni her daim kalbimin en derin yerinde koyuyorum. Sen benim için değerli ve kıymetlisin. Masanı paylaştığın arkadaşlarına Menemen'den selam olsun. Beni tanıyan tüm Menemen çocuklarına buradan selam olsun. Menemen beni iyi tanır. Şerefli atan herkese selam olsun. Foça Açık cezaevinde yatmakta olan kardeşim Buket Turan için Fatih Bulut'tan. Yanlışlık var bu isimde. Foça Açık'tan öyle yazmışlar kardeşlerim. Bülent olabilir mi acaba? Bülent Turan için diyelim. Fatih Bulut'tan TSN bedelini öder çalarsanız iyi yayınlar. Ben Umut Sürmeneli, yani namı der köfte, Poç Açık'ta yatmakta olan Doğukan Ot Çeken'e selam olsun. Güne bir söz bırakmak istiyorum. Vedalar zamansız olur, anlayamazsın. Gelen gideni unutur, zamanı durduramazsın. Aslan kardeşim seviliyorsun. Batuhan Değirmenci can dostuma, canım parçam, elbet bir gün bu duvar kime kaldı ki, seni oradan alacağız, az kaldı, aileni merak etme, ben varım.
Ben yine tahliye olduğum Hamza Kürdi Ekinoğlu A15 koğuşu can dostum Batuhan Değirmenci arkadaşlarına abilerine selam olsun elbet. Bir gün özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Kadife Kale'den Sibel Güney, Karşıyakalı Sedef Uçar, Esra Erces Gönül, Akça Sevcan Gek, C13'ten Başak İvak tüm arkadaşlarıma selam olsun. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben deyim elbet bir gün. Bu cezalar bitecek, özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Benden size Dilber Aydan mahpushane armağan olsun. Ben Hamza Kürdi'ye öz kardeşim Batuhan Değirmenci özlemle bekleniyorsun. Ahmet Kaya'dan Bahtiyar. Beni saldılar o içeride şarkısı Allah'a emanet. Gecen güzel olsun iki gözüm.

Curie. Ben Mehmet Can Polat, kardeşim Barış Doğan, doğum gününü kutluyorum. Nice yaşlara Ercan Doğan, Barış Doğan'ın doğum gününü kutluyor. T1'de yatmakta olan Can Göz ablam, canım kardeşim, umarım iyisindir. Sait abini aradı bugün. Çok selamım var, hep dua ediyorum sana. Çarşamba yanındayız, hayırlı geceler canım kardeşim. T1'de yatmakta olan Devran Kır ablam, Çağla ablan, Umut abim varmış. Onu da beni de umarım yazmışsındır. Cuma yanına geleceğim, yazdıysan bana haber gönder. Kendine dikkat et ablacığım, hayırlı geceler. Sait abin sana da mektup attı, Can'a da. Murat abi ben Nurcan. Şakran'da yatmakta olan değerlerim Müjde Kırtay, canım ablam iki gözüm. Biziz, merak etme. Kıymetlim, çok özledim seni. Annemi çok çok öp, sen aslan gibisin. Sabır, kurban oldum. Kafana bir şey takma, elbet bir gün aslan ablam. Kendine ve anneye çok iyi bak, kurban oldum. Resmiye Kırtay, Gülizar Özek, Nebrigül Yenince. Bu derlerime bin selam olsun. Az kaldı canlarım. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sabır, sizleri çok seviyorum. Bayram Şampınar'dan gülüm hey armağan olsun. Ben Sibel Güney, sevgili kocam Yusuf Güney radyo başına. Bir tanem seni çok özledim. Bir an önce seninle kavuşmak istiyorum ve aynı zamanda seninle aynı havayı bile solmak bana huzur veriyor. Yanımdaymışsın gibi hissediyorum. Sana buradan çok şey söylemek istiyorum ama buna kelimeler yetmez. Seni çok ama çok seven karın, Allah'a emanet ol kocam. Kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim, her şeyim Selinay sayan radyo başına. Başımın tacı, her şeyim Yıldız Silbe'den, hastayım sana armağan olsun. Şakran T4 A1'de yatan Ali Demir Kıran'dan, dostlarım olan Serdar Çankaya, Civciv Sergen, Uğur Tunahan, Delibaş, Sedat Mert Soylu, Reşat Mıstık, Emre Erdan, Adem Çiğli ve Karşıyaka çocuklarına selam olsun. Zindanlar karanlık olsa da umutlar hep aydınlıktır, oğlun Yağız'dan. Ben C14'ten Ayşegül Ergün, T3'te bulunan Emrah Tatlı radyo başına. Emrah'ım her zaman sevilen ve beklenensin. Açık görüşte çektiğimiz fotoğraflardan gönder bana. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak, ablamı ara, seni merak ediyorum. Emrah'ım, Murat abi, Emrah'ım için Azar Yıldız'dan, benim sana her şeyden çok ihtiyacım var şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun abican. Aleyküm selam kız kardeşim. Ben T15 koşuna Yasin Akçay, Aslan Ağdayı, Taşkın Eleptos, sana söylemek istediklerim 160 harflik bir mesaj ile değil, 160 sayfa söz ile anlatılmaz. Varlığın daim olsun. Seni seven yeğenin Yasin Akçay. Ben T1B3 koğuştan Polat Yalçın, yakışıklı ve karizmatik aslan dayım, ağdayım Taşkın Eletoz. Dayımın ellerinden öper selam ederim. Bu geceyi ağdayı Taşkın Eletoz dayımın sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğimiz bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Seni seven yeğenin Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben C14 koğuşundan Ezel Özalp Can ablam, Ruşen Ak Yıldız, gece bir söz bırakmak istiyorum. Gece kurtla bir olup kuzuya saldırıyorsunuz. Sabah da çobanla bir yas tutuyorsunuz. Olmuyor böyle. Çok değişik oynuyorsunuz. Murat abi, B6 koğuşuna şarkı hediye etmek istiyorum. Özellikle Burcu Gülşah, fark etmez hesaplaşırız şarkısı armağan olsun. Murat abi, abim benim, başımda güzel bir kız var. Kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim Selinay İrem Sayan. Bugünkü görüşte sana bir daha aşık oldum. Her şey Ebru Güneş'ten kurşun, adres sormaz ki armağan olsun. Ben Ronar, kadın kapalı B7 koğuşuna yatmakta olan ablalarım Melike, Seher, Reyhan, Ceylan, Kokom, Sılam. Sizi çok seviyorum. Sakın sizi unutacağımı sanmayın. Gözüm her yerde sizi arıyor. Açıktan da çıktım. Rabbim en kısa zamanda sizlere de nasip etsin. Koko, Berberi, Seher abla, beni yazsın, geleceğiz görüşe. Murat abim, ben Şakran'da yatmakta olan Müjde Kırtay. Gece bir söz bırakıyorum. Biz rengarenk hayatın çocukları değil, karanlık bir hayatın kadar mahkumlarıyız. Allah var, gam yok. Yapılan yanlışa karşılık vermek ahtımız olsun. Murat abi, Cengiz İmren'den burada Hüsran dolayım şarkısını çalarsan sevinirim. Sen de cansın Murat abim. Sağ ol kız kardeşim. Ben Üçnolu Bayraklı'dan Emre Yener, Namıder Eko Baba, buradan can dostum abim Naim Uludağ, Rıfat Yılmaz, Zifox yani dünya markası, Umut Geçgel, Mustafa Turan, Ali İmran, Korkmaz Volkan, Çınar Kepçe, İlkay Özdemir, Zozi, Çağdaş Alyas, Ömer Yasin, Elmas Taş, Ekrem Bülbül, Sercan Bülbül, Efkan Altun, bu derlere selam olsun elbet bir gün. Canım sevgilim T1B8'de yatmakta olan Boran Can Akalı gelsin ömrüm. Günler geçiyor ama sana olan sevgim hiç eksilmiyor.
yokluğun

Zor. Özlemim büyük ama kavuşacağımız güne olan inancım daha büyük. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum ve özlüyorum. Bu şarkıda seni senden çok seven sevgilinden Halit Bilgiç özlüyorum seni. Murat abi, ben Çimentepe'den Ayşe Acar, T4D5'li olan Aslan abilerim Civan, Vedat Acar'a selam olsun. Özlenen beklenensiniz canım abilerim Poyraz ve Mazlum, size çok selam söylüyor. Sizi çok seviyoruz Aslan parçaları. Kral abilerime Hozan Dino'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Abi dün mesajımı okumadım, bugün okursan sevinirim kız kardeşim. Pazar günleri program yok, bilgin olsun. Gerçi şimdi de duymazsın ama. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına, kadın kapalıda yatan aslan baldızım. Sima, ne yapıyorsun canım benim? İyi ol her zaman. Az kaldı. Bu ay güzel şeyler olacak. İlgileniyorum. Bir şeyler var sana anlatırlar. Seni çok seviyorum. Arkadaşlarına selam söyle. Cansu Gülbahar canım, sana da selam olsun. Az kaldı. Senin de bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlerime selamlar. Şakranda yatan Berat Kurtay, seni seviyorum. Uğrunda ölürüm. Her şeyi yaparım. Bizden vazgeçme, senden tek isteğim, tek beklentim bu. Seni seviyorum. Şakranda yatan Berat Kurtay, kurban olduğum adam. Sular hep bulanır, hep durulur. Seni seviyorum. Senden vazgeçmem, sana kurban olurum. Ben seni çok seviyorum. Şakranda yatan babam Kerem Gezer için yazıyorum. Canımın içi babam, nefesim, iki gözümün çiçeği dağım, hayatımın en güçlü kahramanı, en güvenilir limanı. Seni çok ama çok seviyorum babacığım, iyi ki benim babamsın. Sen bana sadece bir hayat vermedin, aynı zamanda hayatı nasıl yaşayacağımı da öğrettin. O yüzden seneler geçse de kalbimdeki yerin hiç değişmeyecek. Yanımızda olmasan da ben hep gölgeni hissediyorum. Sen hiç merak etme, kendine dikkat et, oralarda kızın Derya. Muhammed Sayın, kendini kurnaz milleti saf zannedenlere hayranım. Yemenlilerden Veysel Karani, söylemez yalanı, sevmez haramı. Berat Kurtay, sen benim eşimsin. Uğrunda çok şey yaptım, yine yaparım. Yapmaya da hazırım. Sırtımı yere verme, beni bırakma. Berat Kurtay, kocam, sevdiğim adam. Sen benimsin. Bizden başka kimsemiz yok, olmaz da. Senden vazgeçmem, seni seviyorum, beni bırakma. Kadın kapalda yatmakta olan canım ablam Sima ve Cansu, Seda, nasılsınız ablalarım, iyisinizdir inşallah. Biziz, merak etmeyin, Allah'ın izniyle yakında çıkacaksınız, az kaldı. Bütün dualarımız sizin, Allah'a emanet olun, iyi geceler. Ezo abla, sana da selamlar olsun. Müge Kına. Kadın kapalda yatan Ayzer Akbayırlı, ben Deniz hep Yılmazer, ben iyiyim, herkes iyi canım ablam, merak etme. Abi Gökhan Namlı'dan gözlerin ağlar gibi çalarsan sevinirim, beni tanıyan herkese selamlar olsun. Meremen kapalda yatmakta olan Onurcan Pınar İzzet Yıldızhan, canımın içi şarkısı armağan ediyorum, özlüyorum o dokunamadığım yüzünü, tutamadığım ellerini, içime çekemediğim kokunu, her gün daha çok özlüyorum. Seni anlatamıyorum, çoğu zaman susuyorum çünkü hiçbir kelime sana olan hasretimi, özlemimi, sevgimi anlatmaya yetmez. Uzaklık canımı yakıyor ama bir gün sana kavuşmak, umudu taşımak bile bana yetiyor. Tek korkum sana kavuşmadan ölmek, özlemle beklenensin Karaca. Şakran 4.0'da yatmakta olan nişanlım Murat Deringöl, bir tanem, yaşayacağımız hiçbir zorluk birbirimize duyduğumuz aşktan daha büyük olamaz. Bunu sakın unutma. Seni çok öpüyorum. Allah'a emanetsin kalbim. Murat abi, ben Şakran T3A7 koşulan Ünal Yılmaz. Buradan kadın kapalda yatmakta olan, yaşama sebebim olan yağmuruma seslenmek istiyorum. Kurtuluşum yok. Kaldım tutsak, yaşama ya da hapishanelere. Tek hayalim gözlerinde saklı aslan eşim. Ben Gürçeşmeli Ünal Yılmaz, seni çok seviyorum. Ben Laz Ardacan, senin aracınla şakranda yatan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. T4A5 koğuşuna yatan aslan abim Direş Berat Özyurt, Eren Arslan, Kadir Alp Kıray, Semih Can, Karataş Menemen'de yatan aslan kardeşim Baran Çelikol, Afyon'da yatan aslan abim Berk Baki Japon, gece bir söz bırakıyorum, yarın çıkacak gibi, umutlu yıllarca yatacak gibi, sabırlı olun elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abi, ben Laz Ardacan. Aleykümselam Arda kardeşim. Senin aracınla abi kardeşlere selam göndermek istiyorum.
Şakran A19 koğuşuna bulunan alemin hakkını veren Aslan abim Çakır'a ve Aslan abim Ali Bilen İhsan Erten, abim Doğukan Çakıcı koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan dayım Mutlu Kurt, Şehmuz Akan, Emoç Özdemir, Şehmuz Bulut, Oğuzhan, Güleneş, Öztep, bu derlere Gökhan Donay'dan Bilsen şarkısı armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakıyorum. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Yarım gelen mesajımız. Şakran T1B16'da yatmakta olan abim İbrahim Oktar, seni çok özledik. Gece bugünler her zaman yanındayız, sana ve arkadaşlarına selam. Uzaksın, yanına gelemiyoruz. Her an aklımızdasın. Allah'ın izniyle kavuşuruz inşallah. Mersin'den selamlar, Reşat Oktar. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, Şakran T2C8 koğuşuna atan canım kardeşim Emrah Kocaman, amcam Kasım Kocaman ve koğuşuna atan koğuş arkadaşlarına, tüm kader mahkumlarına gelsin bu şarkı. İlker Gürsan, ben hiç çocuk olmadım ki. Allah tüm kader mahkumlarının yar yardımcısı olsun. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, Şakran T2C8 koğuşuna atan canım kardeşim Emrah Kocaman, amcam Kasım Kocaman ve koğuşuna atan koğuş arkadaşlarına, tüm kader mahkumlarına, Ozan Dino'dan güzel bir şarkı. Allah tüm kader mahkumlarının yar yardımcısı olsun. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, Şakran T2C8 koğuşuna yatan canım kardeşim Yiğidim Aslanım Emrah Kocaman'a ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına, amcam Kasım Kocaman'a, tüm kader mahkumlarına gelsin bu şarkı. Ozan Hamit'ten güzel bir şarkı armağan olsun. Allah tüm kader mahkumlarının yar yardımcısı olsun. T1B13'ten Mehmet Emir Magan, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Mehmet Emir Magan, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. T1B13 Mehmet Emir Magan, iyi ki doğdun, iyi ki varsın Ezgi. Şakran T1B13 Mehmet Emir Magan, iyi ki doğdun, iyi ki varsın Ezgi. T1B13'ten Mehmet Emir Magan, iyi ki doğdun, iyi ki varsın Ezgi. Ben Uğur Büyüksu, canım ciğerlerim Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Nihat Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Oktay Akbalık, Erhan Teker, Mert Fazlıoğlu, Erdoğan Dikmenoğlu ve Aslan abim Serdar Özcan Fırat'tan bu canlılara çalan şarkılar armağan olsun. Sizleri seven Uğur Büyüksu. Selamun aleyküm Murat abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen, aleyküm selam Sait kardeşim. Abim bugün kardeşim Aslan biraderim Volkan Gemi'nin doğum günü. Volkan kardeşim doğum günün kutlu var ve buradan sonraki tüm yaşlarına ailen ve sevdiklerine yaşamanı temenni ederim. Sağlık, mutluluk, özgürlük dolu hayat yaşanması dileğiyle. İyi ki doğdun kardeşim, iyi ki varsın. Seni seven abin Nihat yani Sait Faik Ölçen. Murat abi ben Nihat yani Sait Faik Ölçen. Senin aracılığınla öncelikle Şakran Açık'ta bulunan Aslan yeğenim Tatar Berkan, Batur kıymetli dostum Yavuz Bala, bir nolda bulunan kardeşlerim Celal, İlhan, Neco, Portakal, 3 nolu B9 koğuşuna atan kardeşim Ceyhun Hocal, tüm B9 koğuşu ve A19 koğuşuna atan kardeşim Efe Uz, tüm A19 koğuşuna Poça Açık cezaevinde atan kardeşim Okan Müço, daha ismini saymadım tüm dostlarıma selamlarımı göndermek istiyorum. Ayrıca yeğenim Tatar Berkan Bağatur'a Hijyan'dan Bisküvi Yüz Aynen şarkısı armağan olsun. Sait Faik Ölçen. Murat abi kadın kapalı C16 koğuştan sevgilim Selinay Sayan radyo başına, ne prangalar ne de duvarlar seni kalbimden silmeye yetmez. Sen benim ömrümün en tatlı cezasısın, seni çok seviyorum Hakan Taşıyan'dan, sensiz iki gün sana armağan olsun. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım, sonra müsaade isteyelim kardeşlerim. Evet, son bugünlük bu kadar kardeşlerim. Allah rahatlık versin hepinize. Yarın inşallah aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbime emanetsiniz. Hoşça kalın.

Hayallerim uçup gitti, dayanacak gücüm bitti. Acılardayım, boşa geçti onca yıllar, vefasız olmuş hep aşklar.

0: Suçlu kim? Bulamadım. Suçlu kim? Suçluyu bulamadım.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Sensizlik yoruyor, aşk ağlıyor, başka ten.

0: lütfen. Başka ten.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.